etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hatâ'l-lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lenâ'lin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, biraz daha yine, bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.14 İbrahim Suresi ve 31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadiyellezine amenu yukimus salate ve yunfiku mimma razaknahum sırren ve aleniyeten min kabli en yetiye yevmün la bey'un fihi ve la hilal. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi kelimelere geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala, kul de, söyle li ibadiye, kullarıma ellezine amenu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar. Yukumussalat, namazı ikame ederler. Ve yunfiku, ve infak ederler. Mimma, şeyden. Rezaknahüm, onları rızıklandırdık. Sırren, gizli. Ve aleniyeten, ve açık olarak. Min kabli, önceden en yetiye gelmesi, yevmin o gün, la bey'ün, alışveriş olmayan, fihi, orada, onda, ve la ve yoktur, hilalün, dostluk, arkadaşlık yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda kelimelerden sonra cümleciklere geçiyoruz. Kul li ibadiye, kullarıma söyle. Ellezine amenu, amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, yukimus salate, namazı ikame etsinler. Kılsınlar. Ve yunfiku, ve infak etsinler. Mimma rızıknahum, onları rızıklandırdığımız şeylerden. Sırren ve alaniyeten. Gizli ve aleni, açık olarak. Min kabli en yetiye yevmin, o günün gelmesinden önce. La bey'ün fihi, onda, o günde alışveriş yoktur. Ve la hilalün, ve dostluk yoktur. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ameni olan, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni, açık olarak infak etsinler. Allah Teala kurtuluş standartlarını veriyor. Yani insanların o gün gelmeden önce yapmaları lazım gelen, kıyamet gelmeden evvel yapmaları lazım gelen şeylerden. Kıyamet günü dostluk yoktur, alışveriş yoktur diyor Allah Teala. O gün gelmeden önce
gizli veya açık olarak infak edin ve namazı kılın diyor Allah Teala. Öyleyse o gün gelmeden önce herkes şu hayata başladığı zaman iki tane alternatifle karşılaşacağını bilmek mecburiyetinde. Bir, cennet hayatı, iki, cehennem hayatı. Dünyada da iki türlü muhteva var. Dünya saadeti ve mutsuzluğu. İkisi de herkes için. Dileyen mutluluğu seçer, dileyen mutsuzluğu seçer. Ama kıyamet günü gelmeden önce bir takım şeyleri herkes yapmak durumunda. Gizli ve açık olarak Allah'ın verdiği nimetlerden, Allah'ın verdiği rızıktan infak etmek. Sevgili kardeşlerim, hatırlayacaksınız Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki biz onlara yedi başaklı bir nebat grubu kadar ikramda bulunuruz diyor Allah Teala. Her bir başağında 100 tane bulunan. Kimlerden bahsediyor? Fî sebilillah olmak bir, bir de infak etmek iki. Fî sebilillah olmak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yükselmeye başlamış bulunmak. Bir de Allah'ın verdiği rızıklardan infak etmek söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şey açık. Herkes elindekinden bir şeyler verecek. İşte zekat vermek budur. Kişinin mal varlığından, elindeki para varlığından %2,5'u, 1/40'ı ona haramdır. Mutlaka başkasına, ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekir. İşte böyle bir ortamdan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halakas semavati vel arda ve enzele mines semai ma'en fe ahrece bihi mines semerati rızkan lekum ve sahhare lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrihi ve sahhare lekumul enhare. Allahüllezî kelimeler, o Allah ki, Allah ki o, o Allah ki, halaka semavati, halaka es semavati, birleştirirsek halaka semavati, semaları yarattı oluyor. Vel arda ve yeryüzü, arz, arzı yarattı. Ve enzele ve indirdi, mine semai semadan, gökyüzünden, maen, su indirdi. Ve ahrece böylece çıkardı bihi onunla mines semerati ürünlerden rızkan rızık olarak lekum size sizin için ve sahhara lekum ve sizin emrinize verdi emrinize amade kıldı musahhar kıldı
el fulke gemiler li tecriye akıp gitmesi için fi el bahri denizde bi emrihi onun emriyle ve sahhara lekum ve sizin emrinize verdiği emrinize amade kıldı musahhar kıldı el enhara nehirler. Cümleciklere geçiyoruz. Allahüllezi Allah ki o ya da o Allah ki haleka semavati vel arda semaları ve yeryüzünü yani arzı yarattı. Ve enzele mines semai maen ve semadan suyu indirdi. Yağmuru indirmiş oluyor Allah Teala semadan. Fe ahrece bihi mines semerati rizkan lekum. Böylece onun da sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Yani indirdiği yağmurla böylece sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Ve sahhare lekum fulke ve gemileri size musahhar kıldı. Emrinize verdi. Litecriye fil bahri bi emrihi onun emriyle denizde akıp gitmesi için. Ve sahhare lekumul enhare ve nehirleri de sizin emrinize verdi. Bu İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesini şöyle düşünelim. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde akıp gitmesi için emriyle gemileri musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Evet, bir daha okuyoruz. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala sünnetullahından bahsediyor. Külli iradeden bahsediyor. Arzı, semaları yaratıyor Allah-u Teala. Sonra göklerden, semadan su indiriyor. Yağmur ve bu yağmur nebatları, ürünleri oluşturuyor. Bu ürünlerden rızık çıkartıyor. Ve sonra da gemileri öğretiyor insanlara. Emriyle, yani rüzgarıyla akıp gitmesi için. Ve gemileri insanlara musahhar kılıyor. Nehirleri de insanların emrine veriyor. Gene gemiler nehirlerde de gidiyor. Öyleyse burada sünnetullahın ifadesi var. Allah-u Teala'nın sünnetullahı kainatın her zerresini kontrolü altında tutan bir ilahi kompütür. Burada Allah-u Teala'nın o mekanizmanın neler yaptığını anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Gökten yağmurlar yağıyor ve bu yağmur toprağın ihtiyacı olan ağaçların, çiçeklerin ihtiyacı olan, ekinin ihtiyacı olan bir rahmet olarak iniyor ve ekinleri yeşertiyor,
rızık oluyor insanlar için. Ağaçların meyvelerini oluşturuyor, rızık oluyor insanlar için. Ve gemileri Allah-u Teala üretiyor insanlara, denizlerde hareket halinde olmaları için. Ve böylece Allah'ın insanlara olan nimetleri vücuda gelmiş oluyor. Verdiği rızık daha evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala infak ediniz emrini veriyor. Sonra da neyi infak edeceksiniz muhtevası içerisinde 32. ayette de o infak ettikleri rızkı Allah'ın nasıl vücuda getirdiğini anlatıyor insanlara. Ve 33. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Burada da devam ediyor konu. Ve sahhare lekumüş şemse vel kamere daibeyn. Ve sahhare lekumul leyle ven nehare. Ve sahhare ve emre amade kıldı, musahhar kıldı. Lekum sizin için eşşemse güneşi, vel kamere ve ayı. Daibeyni ikisi de adet üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde. Ve sahare ve emri amade kıldı, musahhar kıldı. Lekum sizin için elleyle ve nehare. Gece ve gündüzü. Cümlecikler ve sahare lekumüş şemse vel kamere. Güneş ve ayı size musahhar kıldı. Daibeyni ikisi de adetleri üzere yani sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan. Ve sahare lekumü leyle ve nehare ve geceyi de gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ikisi de adetleri üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve sahare lekum leyle men nehare ve size geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve cümleciklerin sonucu şöyle oluyor. Ve ikisi de devamlı hareket halinde olan adetleri üzere sünnetullah ile yani devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala ne diyordu Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde? وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

bir muhteva taşıyor. Burada da Allah Teala sahare kullanmış. Emre musahhar kılmak, hizmetine vermek. Emre amade kılmak. bakalım Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Bütün arzlarda ve bütün göklerde olan her şeyi emrinize katından insanların sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala ayı da güneşi de size musahhar kıldı diyor. Ve daha evvel semaları arzı yaratan, semadan suyu indiren gemileri ve nehirleri emrinize veren, size musahhar kılan o Allah'tır diyor. Bu ayetler ard arda Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinin detaylarını ifade ediyor. Asıl Câsiye 13'te. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kainatta en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Her şeyi, bütün gökleri, göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzları, arzlarda yarattığı her şeyi insan adı verilen bu mahlukunun emrine vermiş, hasretmiş, onun emrine amade kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku insan ki Allah-u Teala bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi onun emrine musahhar kıldığını, emrine amade kıldığını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse sadece insan için yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah razı olsun. Ve 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atakum min kulli ma se'el tümûh. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane le zalimul keffar. Ve atakum ve size verdi min kulli hepsinden ma se'eltumuhu sizin ondan istediğiniz şey, sual ettiğiniz, talep ettiğiniz. Ve in teuddu ve eğer sayarsanız nimetallahi Allah'ın nimetini la tuhsuha onu sayamazsınız. İnnel insane muhakkak ki insan le zalimün gerçekten çok zalim, keffarın, çok nankör, kuvvetle inkar edendir diyor Allah-u Teala. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve atâküm ve size verdi min kulli mâ se'eltumuhu. Ondan istediğiniz her şeyden size verdi.

Ve entevudu ve eğer sayarsanız Allah'ın nimet Allah'ı Allah'ın nimetini la tuhsiha onu sayamazsınız. Sayarsanız yani saymaya kalksanız Allah'ın nimetini onu sayamazsınız. İnnel insane muhakkak ki insan le zalimun keffarun gerçekten çok zalim ve çok inkarcı nankördür. Öyleyse cümlecikleri birleştirelim. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. Gerçekten Allah'ın nimetleri öylesine sonsuz ki insanın sayması mümkün değil. Bırakınız dışınızı, kendinize dönün. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Her hücrenizde DNA molekülleri var. Her hücreniz sayısız değişiklik gösteriyor. Öyleyse sadece kendi içinizdeki size verilenlerle bile her şeyi öğrenmek için hayatınızı verseniz, bütün hayatınız yetmez. Allah'ın size verdiklerini, şu iç dünyanızda neler olduğunu öğrenmeye, sadece hücre yapısını incelemeye hayatınızı verseniz yetmez. Her geçen gün yeni bir şey keşfedeceksiniz. Ve onu öğrenirken, öğrenemediğiniz şeylerin sayısının süratle arttığını göreceksiniz. Onları öğrenebilmek her insan için, hayır, hiçbir insan için bütünüyle öğrenebilmek mümkün değildir. Buna rağmen insanlar nankör ve zalimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki biz hayatı sudan başlattık. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sudan başlattığı bir hayat söz konusu. Ama biz başlattık diyor hayatı. Hala bir takım alimler, bir takım hücrelerde hayatiyet belirtisi olabileceğini, yani hayatın kendi kendine başladığını iddia etmekteler. Onun için Allah-u Teala nankördür diyor insan için. Kuvvetle inkar edendir diyor. İlmin bütün verilerini Allah'ın söylediği istikametleri güçlendirmek için kullanmaya bütün zeminler müsaitken ille şeytan insanlara tesir etmek suretiyle Allah'ın söylediklerinin aksini ispat etmeye gayret ettiriyor onları. Her seferinde mağlup oluyor bu insanlar. Aksinin varit olduğu ortaya çıkıyor. Gene vazgeçmiyorlar. Her fırsatta Allah'ın söylediğinin aksini iddia etmek, bu insanın ne kadar zalim, ne kadar nankör olduğunu, inkarcı olduğunu ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
Allah Teala sayamayacağı kadar nimet verdiği halde insan gene Allah'ın kendisine verdiği akılla bu aklı ona isyan etmekte kullanıyor. Şeytanın kendisine yaptığı telkinlerle. Şeytan Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmesini kesinlikle istemez. Buna mani olmak için de her türlü hileyi, desiseyi kullanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan zalimdir, nankördür diyor Allah Teala. Gerçekten biz emaneti yerlere, dağlara, göklere teklif ettik diyor Allah Teala. Ama onlar kabul etmedi. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk ya Allah'ın kalıbı içerisine girecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve sonuna kadar bütün güzellikleri hayatı boyunca yaşayacak, sonsuz bir mutlulukla bir dünya hayatı ve cennetin en üst yerlerinde bir yer bulacaktır kendisine. Veya her şeyi inkar edecektir, hem bu dünya hayatını mahvedecektir, sonsuz bir sıkıntı içinde yaşayacaktır. Hep huzursuz olacaktır. Kıyametten sonra da gideceği yer cehennem olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanlara akıl vermiş. Onu kullanın diye Kur'an'ı indirmiş. İşte bunlar benim hakikatlerim demiş. Kim bana ulaşmayı dilerse cennet saadetimi de dünya saadetimi de elde eder demiş. Ve insanların büyük kısmı Allah ne emretmişse onun tersini yapmakta ısrarcı. O zaman Allah insanları cehenneme göndermiyor. İnsanlar kendileri cehenneme girmek için yarışıyorlar. Allah'ın emirlerine isyan etmek suretiyle. Allah razı olsun. Ve 35. ayet-i kerime. İbrahim 35 ve iz kâle İbrahimü Rabbic al hazel belede aminen vec nubni beniyye en na budel asnam. Ve iskale İbrahim'i İbrahim aleyhisselam Rabbi ic'al, Rabbim kıl yap, ce'al yapmak, kılmak. Haze işte bu elbelede, bu şehir, bu belde aminen, emniyetli, emin. Ve cnubni ve beni uzaklaştır, iştinab ettir. Ve beniye ve oğullarımı en na'bude bizim tapmamız el esname putlara. Ve iskale İbrahim'i ve İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbic al hazel belede aminen. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Ve cnubni ve beniye beni ve oğullarımı iştinab ettir, uzaklaştır. En na'bude el esname putlara tapmaktan. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan iştinab ettir, uzaklaştır. Hazreti İbrahim herkesin putlara taptığı bir ortamda putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı iştinab ettir diye Allah'a dua ediyor. İştinab etmek, çekinmek, kaçmak, kurtulmak. Şeytana kul olmaktan iştinab etmek. Kaçınmak, kurtulmak.
putlara tapmaktan iştinab etmek, kaçınmak, kurtulmak. Bu şehri, bu beldeyi emin kıl diyor Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in taleplerini hep yerine getirmiş. Hazreti İbrahim'i ve ki oğlunu da, Hazreti İsmail'i de, Hazreti İshak'ı da putlara tapmaktan Allah-u Teala korumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 36. Rabbi inne hunne adlalna kesiran minen nasi femen tebi a'ni ve innehu minni ve men asani fe inneke gafurun rahim. Rabbi, Rabbim, innehunne, muhakkak ki onlar, gerçekten onlar adlelne, saptırdılar, delalete düşürdüler kesiren çoğunu minen nasi insanlardan. Femen artık kim tebiyani bana tabi olur fe innehu o zaman muhakkak o minni bendendir. Ve kim asani bana asi olursa isyan ederse fe inneke o zaman muhakkak ki sen gafurun mağfiret sahibisin rahimün rahmet nuru gönderensin, rahmet edensin. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyor. Rabbi innehunne adlalne kesiren minen nasi. Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Femen tebiyani artık kim bana tabi olursa fe innehu minni, bu sebeple o mutlaka bendendir. Bu takdirde. O takdirde. O mutlaka bendendir. Ve men asani ve kim bana asi olursa fe inneke gafurun rahim. O zaman muhakkak ki sen elbette gafursun, rahimsin. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler.

Rabbim gerçekten onlar, yani o isyan eden insanlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Öyleyse iki türlü insan var. Dalalette olan ve başkalarını da dalalete düşüren, dalalet insanların dalalete düşmeleri söz konusu ve ayetler mucibince. Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler diyor. Femen tebiyani, artık kim bana tabi olursa onlar kurtulacaktır. İki nevi insan var. Dalalettekiler, tabi olmayanlar. Hidayettekiler, tabi olanlar. Bu ayet dalalet ve hidayet ayetlerinden birisidir. Kim bana tabi olmazsa onlar dalalettekiler demiş oluyor Hazreti İbrahim burada. Artık kim bana tabi olursa o mutlaka bendendir. Yani hidayet ehli olmuştur. Kim de tabi olmazsa sen gafursun, rahimsin. Onların günahlarını affedersin, onlara rahmet gönderirsin. Eğer onlar senin yoluna girerlerse. Yani onları yola alan, alacak olan, onlara mağfiret edecek olan, onlara rahmet verecek olan sensin diyor Allah Teala'ya. Ve 37. ayet-i kerime, İbrahim suresi 37. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi va'din gayri zer'in inde beytikel muharremi Rabbena li yekumus salate fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim verzukhum mines semerati leallehum yeşkürun. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inni, muhakkak ki ben, eskentü, yerleştirdim, iskan ettim, min zürriyeti, zürriyetimden, bi vadin, bir vadiye, gayri olmayan, zizerin, ekine sahip olmayan bir vadiye, beytike el muharremi, senin beytinde, yanında, beytike el muharremi, senin beyti haramın, Rabbena, Rabbimiz, li yekûm ve esselâtı, namazı ikame etmek için, yani namazı ikame etsinler. Fec'al, böylece kıl, efideten gönüller, minen nâsi insanlardan, tehvi, sen meylettir ileyhim onlara, verzukum ve onları rızıklandır, mines semerati ürünlerden, leallehum umulur ki onlar, böylece onlar, yeşkürun, şükredenler. Rabbena inni eskentü cümleciklere geçtik. Ey Rabbimiz, ben iskan ettim, yerleştirdim. Min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmı, bi vadin gayri zizerin, ekim bitmeyen bir vadiye, inde beytikel muharremi, senin beyti haramının yanında.
Rabbena li yekumus salate, ey Rabbimiz namazı ikame etsinler. Fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim. Bir kısım insanların gönüllerini onlara meylettir. Verzukhum mines semerate, ve onları ürünlerden rızıklandır. Leallehum yeşkürun. Böylece onlar şükrederler diyor Allah-u Teala. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmı ekim bitmeyen bir vadiye senin Beyt-i Haram'ının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Beyt-i Haram'ın yanında iskan ettim. Yani yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Yani o yerleştirdiği zürriyetine Allah-u Teala'nın güç vermesi ve namazı ikame etmelerini istiyor. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Şimdi rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara, cariyesi Hacer'i İbrahim'e hediye etmişti. İsmail isimli bir evladı olunca kıskandı ve onu uzaklaştırmasını istedi. İbrahim Aleyhisselam Hacer ile İsmail'i şimdiki Mekke şehrinin olduğu yere götürdü. Orada hiçbir bina, hiçbir insan, yiyecek ve su yoktu. Yanlarında bir dağarcık içinde biraz sürme ve bir testi su bırakıp ayrıldı. Hacer arkasından koşup seslendi. Ya İbrahim, bizi böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Bunun üzerine Hacer, yoksa Allah-u Teala mı sana böyle emretti dedi. İbrahim Aleyhisselam da evet dedi. Hacer, öyleyse Rabbim beni bırakmaz, korur dedi. Ve bebeğinin yanına döndü. İbrahim Aleyhisselam bir müddet gittikten sonra durup oraya döndü ve Allah-u Teala'ya dua etti. Hacer ve İsmail bir süre sonra aç ve susuz kaldılar. Bir kimse bulmak ümidiyle Safa tepesine çıktı. Sonra tekrar Merve'ye indi. 7 defa Safa ile Merve arasında gidip geldi. Son defa Merve'deyken bir ses duydu. Zemzem kuyusunu bul. Yerde bir meleğin kanadıyla yere geçtiğini gördü. Ve oradan su çıktı. Ama bir başka rivayette Hazreti İsmail ayağını vurduğu yerden su çıktı diyor. Hemen etrafını çevirdi, testisini doldurdu. Melek Hacer'e, korkma, Allah sizi bırakmaz, korur. Burada çok eskiden Beytullah vardı. Oğlunla babası onu yeniden yapacaklar dedi. Aradan bir süre geçti. Çorhum kabilesinden bir cemaat Mekke'ye uğradı. Bir kuşun orada uçtuğunu gördüler. Su olmasa kuş uçmaz. Daha önce de geldik, burada su yoktu dediler. Oraya birisini yolladılar.
suyun haberini alınca orada yerleşmek için izin istediler. Hacer su üzerinde hakları olmamak şartıyla razı oldu. Orada evler yapıp yerleştiler. İsmail Aleyhisselam büyüyünce bu kabileden bir kızla evlendi. Daha sonra annesi vefat etti. Bir zaman sonra da İsmail Aleyhisselam babası Hazreti İbrahim ile Kabe-i Muazzama'yı inşa ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'ın farklı farklı müesseseleri var. Ama Allah kimseye zulmetmez. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'i oğluyla beraber oraya götürmesi Allah'ın emri üzerine gerçekleşmişti. Ve Hazreti İbrahim onlar için dua etti. Onlar aç kalmadılar. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve önemli olan Kabe'deki o mescidin inşa edilmesiydi. Hazreti İbrahim ve İsmail bunu gerçekleştirdiler. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratel müstakim, sıratel zinel abdallim. Ve lâhîm an. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bir emir vermiş. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınca acaba ne olur? Ve tesimu bi hablillahi cemian. Ve sımsıkı sarılın. Ve tesimu bi hablillahi, Allah'ın ipi, Allah'ın ipine. Habl, Allah, hamdülillahi, Allah'ın ipi. Cemiyan, hepiniz birden. Ve la teferreku, ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Önemli bir konudan bahsediyor. Fırkalara ayrılmamak. Şimdi muhtevayı iyice yerlerine oturtabilmek için fırkalara ayrılmak ne demektir? Ona bakalım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Arada bir de ve yekumus salat diyor Allah Teala, ve namaz kıl, sonra ve müşriklerden olma diyor. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi müşrikleri veriyor bize. Kimmiş bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır. Buradaki müşrikler gizli şirkin içindekiler. Allah Teala Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini iki kelimede uyuyor, gerçekleştirdi. Böyle söyledikten sonra Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Şimdi iki ayet-i kerimeyi yan yana oturtuyoruz. İkisinde de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Bütün fırkaların isimleri birinde müşrikler olarak geçiyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisinde takva sahipleri, ikincisinde müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Sarılanlar kimlerdir? Vela
teferruku fırkalara ve fırkalara ayrılmayın ifadesine dayalı olarak fırkalara ayrılmayanlar, yani o tek fırkanın içinde bulunanlar. Allah Teala devam ediyor Ali İmran 103'te. Veskuru nimetallahi aleykum. Veskuru ve zikredin. Söyleyin. İdrak edin. Nimetallahi Allah'ın nimetini, aleykum sizlerin üzerindeki Allah'ın nimetini zikredin, düşünün. Allah'a bu sebeple şükredin. Size bir nimet verdi diye. İskuntum siz idiniz. Adaen düşmanlar. Siz birbirinize düşman olanlardınız. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Gerçekten sahabe Allah'ın yoluna girmeden evvel büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Öyleyse sahabenin düşmanlığı, birbirine düşmanlığı hangi seviyedeydi? Bütün kabileler kan davasındaydılar. Her kabileden başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürenler söz konusuydu. Tabiatıyla o kabilelerde bu kabiledekileri öldürmüşlerdi. Ve her tarafta bir kan davası hüküm sürüyordu. Daha ötesi var mı? Evet var. Daha ötesi de var. Bir de sonradan sahabe olacak olan bu insanlar, kız çocuk doğduğunda onu diri diri mezara gömüyorlardı. Daha korkunç olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hem birbirlerine düşmandılar, hem de insanlık dışı şeyler yapıyorlardı. Bir insan kendi çocuğunu nasıl olur da diri diri toprağa gömebilir sevgili kardeşlerim? Ama sahabe dedikleriniz başlangıçta o vaziyetteydi. Aradaki büyük farkı tebellür ettirebilmek için, belirtebilmek için bu ifade kullanılıyor. Ve Allah Teala sadece kabileler arasındaki kan davasını burada kastediyor. İz kuntum, o zamanki siz adaen düşmanlardınız. Fe ellefe beyne kulubikum. Kulubikum. Allah Teala kalplerinizin fe ellefe fe o zaman ellefe telif etti. Beyne sizin arasını kulübüküm sizin kalplerinizin arasını telif etti. Kalplerinizi birbirine yaklaştırdı, ısıttı. Ve asbahtüm ve o zaman oldunuz. Bi nimetihi onun Allah'ın nimetiyle İhvana kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum ve siz idiniz ala şef'a hufretün minen nari, bir ateş çukurunun, minen nari nardan oluşan, ateşten oluşan bir çukurun kenarındaydınız. Ala şefa hufretin minen nari, bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ve o zaman enkazekum sizi kurtardı minha, oradan, ateş çukurunun kenarında
tam ateşe düşmek üzereyken Allah sizi o ateşe düşmekten kurtardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte sahabe öyle insanlardı. Birbirlerini öldüren, yol kesen, eşkıyalık eden, gece gündüz içen, kendi kız çocuklarını öldüren, diri diri toprağa gömen, birçok cinayet işlemiş insanlar. Ve bir ateş çukurunun kenarına, yani gideceğiniz yer cehennemdi diyor Allah Teala, ama sizi oradan kurtardı. Ve enkazekum, o zaman sizi kurtardı minha, oradan, ateş çukurunun kenarından. Yani cehennemde, cehenneme gidecek iken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve Allah'ın cennetine ehil oldunuz diyor Allah Teala. Kezalike işte bunun gibi yübeyyinullahi, Allah beyan ediyor ki lekum, sizin için size ayatihi, ayetlerini, lealekum tehtedun, böylece hidayete eresiniz diye. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ayetlerini beyan etmesi söz konusu. Bu beyanata baktığımız zaman Allah'ın ayetleriyle insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an ateş çukurundan kurtulmuştur. Allah Teala'nın orada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olun. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre, 31. ayet-i kerimesine göre böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. 32. ayet-i kerimesine göre de gizli şirkten kurtulun. Öyleyse bu muhteva neyi ifade eder? Bu muhteva çok şey ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem gizli şirkten kurtulmuştur, hem de takva sahibi olmuştur. Unutmayın ki Allah'a sadece inanmak yetmiyor. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir başka muhteva daha gördük konumuzun içerisinde. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar müminler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Amin olmak, inanmak demek. İki türlü amin olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabii dilemesi için evvela Allah'a inanması lazım. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar kurtulanlar. Gene Allah'a inanan, amin olmuş kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer dilememişse onların da kurtuluşu söz konusu değil. Kısaca
İman etmek, Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir de hani diyorlar ki, ya sen öyle söylüyorsun ama öyle değil konu. Kim cehenneme girerse o cehennemde bir süre kalır, günahlarını kadar cehennemde kalır ama sevapları kadar da cehennemden çıkıp cennete girer. Hiç kimse böyle bir şeyi ümit etmesin. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İnsanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün hükümlerini yok etmişler. İnsanları İslam'ın 5 şartına itmişler ve de demişler ki siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gideceğiniz yer cennet olur. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gireceği yer cehennemdir ve cehenneme giren kişinin de bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Gördük ki cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair 42 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve cehenneme girenlerin cehennemden çıkacaklarına dair de hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mahvedilmiş ki iblis tarafından, insanların kurtuluşa ulaşması, eğer Allah-u Teala bizi öğretmeseydi bunları, mümkün olmayacaktı. Kimler hariç? Tasavvufu yaşayanlar hariç. Neden? Çünkü tasavvuf Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra mürşide tabi olunur. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bu zaten Allah'ın garantisi altında bir olay. Tasavvufta bu orada bitmez yol. Bu olay tek başına bir insana üçüncü cennet saadetini, üçüncü kat cenneti kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur 14. basamakta, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu mutlaka Allah onun kendisine ulaştırır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, Allah'a ulaştırır. Ve 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'ta ifne olması, fena fillah olmak, 22. basamak. Tasavvuf bunun muhtevasıdır. Tasavvufun elifbası budur. Alfabesinin ilk birkaç harfi. Ve herkes bunu garanti eder. Allah-u Teala herkes için garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim? Allah'ın seçtiği %95, insanların %95'inden fazlası. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama burada bir garanti var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı garantiyi görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Herkes dalalette ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Garanti ediyor Allah-u Teala iki ayet-i kerimede. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine dilediği anda girmeyi hak kazanmıştır. Ertesi gün öldü. O kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek işte bu ayette
konumuz Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Âl-i İmrân 112. Bakalım ne diyor? Durubet aleyhimiz zilleti. Onların üzerine zillet damgası vuruldu. Eyne ma sukyufu. Nerede olurlarsa olsunlar. İlla hariç bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe sarılanlar hariç. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan ipe, Allah'a ulaştıracak olan ip. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve hablin minennas, ve insanlardan bir ipe. Ne demek? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini, irşat makamını irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hastasını da onu irşat makamı olarak görmezken, irşat makamı olarak gören hale getirir. Hem gözlerini değiştiriyor, irşat makamını, gerçekten irşat makamını olarak gören bir insan haline getiriyor kişiyi, hem de görme hastasını, yani basar hastasını. Sonra Semî isimli işitme hastasını değiştiriyor, irşat makamının sözlerini, irşat makamının anlattığı hüviyette işitmesini sağlıyor Allah Teala, hem de kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek ve manalandırabilecek hüviyete sokuyor. Hem kulaklar, hem semi işitme hastası. Sonra da o kişinin kalbini idrak eder hale getiriyor. İrşat makamının sözlerinin manasını kalbe indiriyor kişi. Kalbinde idrak ediyor, manasının gerçeğine ulaşıyor. Ve kişinin kalbi, uzuv, o irşat makamının sözlerini idrak eder hale geliyor. Kalpteki idrak hastası bu idraki oluşturuyor. Öyleyse gözler görme hastası, kulaklar işitme hastası, kalp idrak hastası, hem uzuvlar hem hastalar irşat makamının söylediklerini idrak eder hale geliyor. İşte bu nas'tan birine tabi olduğu zaman Allah Teala tarafından gösteriliyor, vücuda getiriliyor. Allah Teala onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Ve kişiye işte bu göz, kulak ve kalp standartlarında görme, işitme ve idrak etme hüviyetinde onu geliştiriyor. Öyleyse bütün insanların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet, yani alçaklık damgası vurulmuştur. Ama ancak Allah'ın ipine, yani sırat-ı müstakime sarılanlar. Buradaki sırat-ı müstakim başlangıç sırat-ı müstakimi, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihata eden sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dileme. Ve insanlardan bir ipe mürşide ulaşacak kişi, mürşide ulaşıp tabi olacak. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılacak. O zaman bu başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden sonra gerçek sırat-ı müstakime ulaşacak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fakat bu birinci sırat-ı müstakimdir. Hayali sırat-ı müstakimdir. Kişiyi gerçek sırat-ı müstakime
ulaşmak üzere mürşidine vasıl eder. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ama insanlardan bir ipe sarılanlar da ve hablin minennase insanlardan bir ipe sarılanlar da hariç. Onlar üzerlerine meskenet damgası, miskinlik damgası, zillet damgası vurulmayanlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulanların durumuna bakıyoruz. Ve bahu bi gadabin minallahi. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Allah'ın gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına muhatap oldular. Ve duribet aleyhümül meskene. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike biyennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekfir etmeleri sebebiyle, inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmak kademelerini insanların inkar et, bu konudaki ayetleri insanların inkar etmeleri sebebiyledir. Ve yaktulûne el-enbiyâe ve peygamberleri katletmeleri sebebiyledir. Yaktule katletmek, yaktulûne katletmeleri, enbiyâe

Burada Allah Teala Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmaktan bahsediyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta olarlar, olayları yaşarlar ama umursamazlar. İkinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Ve ondan imtihanlara çekilirler. Yılda en az iki defa, birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Ama imtihanlar onlar üzerinde bir tesir icra etmez. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bu bütünün içerisinde belki %1'lik, %2'lik bir kesim %5'e kadar ulaşamaz hiçbir zaman. Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar, üçüncü basamaktakiler, Allah'ın ipine sarılmışlardır. Üçüncü basamakta Allah'ın ipine insanlar sımsıkı sarılır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulmuş olanlardır. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin üzerinde Allah Teala demin söylediğimiz değişiklikleri gösterir. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini değiştirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Hem uzuvları hem hastaları o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmeleri ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeleri için gerçekleştirir. Bu konunun başlangıcıdır. Kurtuluşun da başlangıcıdır. Her şey, yani geminin iskeleden ayrılması, yedi tane liman geçerek yedinci limana ulaşması, yedi tane gök katını geçmek olarak değerlendirin bunu. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safhadadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü safhaya ulaşmıştır. Ve ruhu yedi tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte burada Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmaksa mürşide tabi olmak manasına geliyor ve bir insanın hidayetinin ilk iki adımını sergiliyor. Bunun neticesi ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli bir yolculukla ruhunun yedi tane gök katını birer birer aşması. Peki nasıl sağlanacak bu? O kişinin nefsindeki afetlerin, %100 afetlerle doludur nefsi. %7, %7 afetlerin yok olması kalpte onun yerine fazılların yerleşmesini ifade eder. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesi 7 kademeden oluşur. İlk kalbe giren rahmet nurudur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Onların

Göğüslerini yararız diyor. Göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açarız diyor. Ve men yuridullahu en yehdihu, Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse, yeşrah sadrehu lil-İslami, onun göğsünü yarar İslam için. Allah'a teslim olması için. Bu yarıktan Allah-u Teala'nın gönderdiği başlangıç nuru o kişinin zikri üzerine kalbe ulaşmaya başlar. Bu sadece %2 rahmet nurudur. Rahmet nuru kalpte fonksiyonel değildir. Ama Rahman esmasıyla gelen ilk nurlar olduğu için önemlidir. Bundan sonra kişinin zikri, bu %2 rahmet nurundan sonra kişinin mürşidine tabi olması söz konusudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir ve tabiyetten evvelki kalbe, herkesin kalbine ulaşabilecek olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine ulaşabilecek olan %2'lik bir nurdur. Mürşidine tabi olduktan sonra zikrin fonksiyonel safhası başlar. Burada artık nefsin kalbi rahmet nuruyla değil, fazıllarla dolmaya başlar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefsin kalbinde ki iman kelimesi fazıllara açıktır. Fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalp onları çeker kendisine ve ilk %7 fazıl birikimi kalpte gerçekleştiği zaman buna paralel bir seyir takip edecek olan ruhun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda zemin kattan birinci kata çıkması söz konusudur. İkinci defa buna nefsi emmare diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi sağlandığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde bu nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmeye başlıyor. Başlangıçta nefs emredici. Nefsi emmare, emreden nefs. Kötülüğü emreden nefs. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Ve ruh, mürşide tabi olunca vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşan, devrin imamının dergahına ulaşan ruh, nefsi emmarede birinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruh üçüncü gök katına ulaşacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Ruhu dördüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olmuştur, nefsi mardiye. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan tamamen afetlere tesir edebildiği cihetle kişi şeytanın çok büyük bir tesiri altındadır. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Allah'ın o kişi üzerinde nurlarının tesiri, onu güzele sevk edecek olan, hayra sevk edecek olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra dik yokuş başlar, fizik vücudun teslimi. Neden dik yokuş? Çünkü fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için o kişinin nefsinin kalbine giren nurların %80'i aşması lazım. Bu ise günde 18 saatlik bir zikri gerektirir. Günün üçte ikisini zikirle geçirmek zaruri olur kişi için. Bunu başarabilenler fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Bundan sonrası kolaydır. Çünkü o noktaya ulaşan kişi artık kolayca daimi zikre ulaşır. Ulul albab olur, sonra muhlis olur.
Nihayet iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. İşte bu muhtevanın tamamıdır. Allah'ın ipi ve insanlardan bir ip sadece ilk iki kademeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır. Sarılmış olur ve bu noktadan sonra Allah mutlaka onu, Allah'ın ipine sarılanları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Kişinin mürşidine ulaşması Allah Teala'nın nasibiyle gerçekleşir. Tabiyet mürşidin ipine sımsıkı sarılmıştır, sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmak, mürşide tabiiyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere sunduğumuz Allah'ın ipinden kasit, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını, muhtevasını alır sadece. İnsanlardan bir ipe sarılmaksa, irşat makamına ulaşıp tabiiyeti ifade eder. Bunlar yedi safhanın birinci ve ikincileridir. O güne kadar şeytanın kulu olan insan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Ve mürşidine ulaştığı zaman o kişi Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sarılan bu kişi insanlardan bir ipe de sarılmış olur. Ve bu ip onu mutlaka, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah'ın zatına onun ruhunu ulaştırır. Bu ise üçüncü kademedir. Dünya mutluluğunun yarısını garanti eder. Ve kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanır. Cennet hayatına girince Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu ayette geçen insanlar Allah'ın ipine sarılın birinci kat cenneti ifade eder. İnsanlardan bir ipe sarılın ikinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi erfu, Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Adem oğullarıyla ilişkili ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız. Öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım, birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah-u Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz, nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve kalu lentemessen
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdım indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulüne alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler, de ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden ebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve iz ce'alnal beyte mesabeten linnâsi ve emna ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rukkeis sucud. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birre en tüvelli vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel misakine vel vebnes sebini vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ehadun ve sabirine fil besai ve darai ve hinel besi ulaikellezine sadaku ve ulaikehumil muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmran suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhubbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmran 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la halaka leküm fil ahireti ve la yükellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve lehum azabun elîm. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahitlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühün nar. Kul kat caekum rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kultum felime kateltumuhum in kuntum sadikin. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki gökten ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu. Kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına asen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, sizi size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vessakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَادُلُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُ. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah-u Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi. Bi ahdullahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, becimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayeti kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُسَدْ اُوْ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَاهِدَ اِنْدَكَ لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَنُرْسِلَنَّ مَعَاكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin bir numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikin. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indellâhi ve inde resûlühü illellezîne ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve inneke su eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankunul misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu. Yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذِينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. وَيَكْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ve en yüsele. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. وَيُفْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ. Arzda, dünyada fesat çıkarırlar. اُلَٰئِكَ لَهُمُ اللّٰهَنَةُ. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehüm suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah Teala. Nas suresinin 91. ayet-i kerimesi. Ve evhu bi ahdillahi iza ahettum. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve kad cealtumullahi aleyküm kefila. İnnallâhe yâlemu mâ tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle, bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime, ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile. Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûle. Buluğa erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile
ahdinizi ifa edin diyor Allah-u Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd, huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada Efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi ve lekat ahitna ila ademe min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahd vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihate eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada da orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekad kânü ahedullâhe min kablü la yüvellünel edbar ve kâne ahdullâhi mesûlâ. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel görüntü içerisinde
burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi: minel müminine ricalun sadaku ma ahidullahi aleyh.

Yani bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60 Elem ahad ileküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytan innehu leküm adun mübin. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61 Ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime Ekalü ya eyyühes sahürüt lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedûm. Ve onlar dediler ki ey büyücü sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakıse düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakıse düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullahi. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'arid suresinin 32. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَحُمْ Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor.

Ali İmran 6-7. Ali İmran 76-77. Enam 152. Araf 102. Araf 134. Rad 20-25. Nahl 95. İsra 34. Taha 115. Müminin 8. Ahzab 23. Yasin 60. Zuhruf 49 ve Meariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz? Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, züht ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahü yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala, ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla
alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّهِ. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir.
Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden öyle ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor. İrşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mestürenin alınması, vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor.
dokuzuncu basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tegabin 11'de Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de faz kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor
mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve cealna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah-u Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu, imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık.
kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah-u Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala: Zalikel yevmul hakkı femen şa'a ittaza ila rabbihim me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittaz eder ve me'aba ulaşır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresinin 15. ayeti kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala
nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah-u Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lemla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle faz o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah-u Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle faz ve salavat. Mührü zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefsi emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine,
Allah Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de yüzde nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine, afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Vela uksimu bin nefsi levvameti.
O levame nefse kısım ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. Ellezine tatmainnül kulübü bi zikrillahi. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecr 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde
henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor, mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor. Mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor. Şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen
eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun.

İkincisine, ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâire mağdûbi aleyhim ve'led dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı

bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için yedi safayı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. Yedi safayı biliyorsunuz. Birinci basamak da bir şey yok. İkinci basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama üçüncü basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor, insanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda birinci safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anladığım içerisinde. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğu cennet budur. Ve üzdüfetül cennete lil muttakîn, cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte haza, işte bu ma şey tuadune. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz. Evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meava sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan, sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır. En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır.
Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Devrin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitel-i müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. مِنِبِينَ اِلَيْهِ وَاِتَّقُوهُ وَاَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe için diyor ki, ve onlar
tağutun dostuyken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu taviyettir. İkinci safha taviyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettikullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis-sabr ve salâtı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiane ile biz sabrı ve salatı sabırla istiane edin. Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğfar edin, Allah'tan isteyin. İnne hâle kebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahına. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hocalarında zikirini tamamlayıp Sitre-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki: Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah-u Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala Habibim diyor sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleri vap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Ve onların hepsi ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibe ulu'l-elbab olmuş. Ulu'l-elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla bir ya abdullah'e Allah'a abd olmakla kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâh makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâh nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da beşlerini de yani fizik uçlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu, huzur mu, nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin İsrafil hayatet dünya ve filalete. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse gideceği yer, hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 65. 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve ittekûhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
İşitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah-u Teala'nın burada kolayca olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takva ile beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Ebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Ve bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ. Umulur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar,

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amel olanlara, yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların ameni olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi, henüz takva sahibi olmayan bir ameni oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amen olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerine açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hastasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hastasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin. Ve

Enta ve Amine ve Amile Salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben leggaffarın. Ben gaffarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve gaffar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki ve inni muhakkak ki ben le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi ben bu günah işledim beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirle geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken. O zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresinin 70. ayet kelimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır.

Aynı anda mürşide taviyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim o günahları işlemiş olanlar günahkarlar sana gelselerdi önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi Allah onların günahlarını örtecekti. Onların talebi üzerine senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah Teala tövbe edenler için mürşidinin de yapılan tövbeyle tövbe edenler için gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Ve amile salih ve onların salih amelleri işlemesini yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümme teda sonra hidayete erdirirler. Sümme sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekerrür etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salihati amin olan ve aminü salihati salih amenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren aminü salihati yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâ. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve âmenû ve âmenû olanlar için. Yani takva sahibi olduktan sonra amil olanlar için ve amilü salihati ve salih amel yapanlar için. Burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş. Nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor amilü salihat. Sümmet tekav. Sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası İkinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav. Ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve amenü olun diyor. Sümmet tekav. Amenü olarak
Bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sünnet takvaların birincisi, amine salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amine sünnet takav, amene olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbül muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala Muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan da ahsen fizik vücutların teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'le. Ve beşinci safa nefsin teslimi. Eaddallahu lehum azaben şediden. Eaddallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullah'a öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab. Ey ulil elbab. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezine amenu onlar ki amene olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallahu Allah indirdi. İleyküm onların üzerine zikra zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulul-Elbab'a seslenişi. Dördüncü safhada kişi Ulul-Elbab olmuştu. Üçüncü safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve üçüncü kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinize Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulul Elbab'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve altıncı safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın altıncı safhasında

Altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi. Ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin. Ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtihel enharu. Altından nehirler akan. Yevme o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahu. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulun ederler ki Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun
Muhlis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler Nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an Salah makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o Nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam Salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın, takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevirir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve Nebiler. Başka bir ifadeyle Veli Resuller ve Nebi Resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevirdiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller altıncı kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amil olmanın yedi safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Sevgili MHP'li TV izleyicileri, Bir Kur'an'ın Nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatacağım inşallah. Sahabenin yaşadığı İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla, yani Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını biliyoruz. Bu nedenle sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Allah-u Teala bizler için din olarak İslam'ı seçtiğini Maide Suresi'nin 3. ayet kelimesinde şöyle belirtiyor. Buyur ki Esselamüzillah, El-yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve redeytü leküm İslam ve dine. Ben sizin için İslam'ı seçtim ve İslam'a razı oldum ve dininizi tamamladım diyor Yüce Rabbimiz bu ayet kerimede. İslam'a Kur'an-ı Kerim içerisinde baktığımız zaman üç tane ana unsuru ifade ettiğini görmekteyiz. Bir, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. İki, Allah'a teslim olmak. Üç, Allah'a teslim olmak suretiyle sülha, sükuna ve mutluluğa ermek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken buyurur ki El-Müslümü men selime minel müslüme min lisani yedihi. Yani mümin odur ki elinden ve dilinden zarar gelmek istiyor diyor. Görüyoruz ki İslam'ın safhalarından biri de Allah'a teslim olmaktır. Teslim deyince ne anlıyoruz? Görüyoruz ki günümüzde hiç kimse Allah'a teslim edecek bir şeyin mevcut olduğundan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hicr suresinin 26. ayet kerimesinde bir fizik vücudumuzun olduğunu, Şems suresinde bir nefsimizin olduğunu, Secde suresinin 9. ayet kerimesinde ruhumuzun ve Maide suresinin 7. ayet kerimesinde ise bir irademizden bahsedilmektedir. İşte bunlar bizim teslim etmemiz gereken emanetler. Allah-u Teala Kalbele gününde bizleri huzurunda topluyor ve bu emanetleri dünya hayatını yaşarken kendisine teslim etmemizi üzerimize farz kılıyor. İşte Nisa suresinin 58. ayet kerimesi çok açık diyor ki Yüce Rabbimiz Esnezübillah İnne Allah ya'murukum en te'eddul emaneti ile ehliha. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmemizi emreder diyor. Bu emanetler hiçbir zaman bir dünya meta değildir. Çünkü Yüce Rabbimiz buyurur ki emanetleri, burada emanetler çoğul ama sahibi tekil. Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde İnne Allah ya'murukum en te'eddul emaneti ile ehliha demek suretiyle dünya hayatını yaşarken bu emanetleri yani ruhumuzu, nefsimizi, fizik bedenimizi ve irademizi kendisine teslim etmemizi emrediyor. Kur'an-ı Kerim'e bakınca Allah-u Teala dünya ve ahiret mutluluğunu 7 safa 4 teslimin yerine getirilmesine bağlamış ve sahabe bunların hepsini yerine getirmiş. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken bizlere bir kurtuluş işareti olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyi şu ayet kerimelerle üzerimize farz kılıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَ وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ الْآيَاتِينَ غَفِلُونَ مَوَاهُ مِنْ نَارُ بِمَكَنِ يَكْشُبُونَ Onlar ki dünya yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler, onların gidecekleri yerin ateş olduğunu ve onların Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olduğunu belirtiyor bu ayet-i kerimede. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi yine Yüce Rabbimiz buyurur ki وَاَنُوا بِيلَ رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمْ الْعَذَابِ سُمَّ لَا تُرْسَنُونَ Dünya hayatını yaşarken diyor ki Rabbinize dönün ve teslim olun. Yani üzerinize ölüm gelmeden evvel bir dönüşten bahsediyor Yüce Rabbimiz. Aksi halde yardım olmazsınız diyor. Bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve tekuhu Rabbine ulaş ve takva sahibi ol. Görüyoruz ki takva sahibi olabilmek için Rabbimize ulaşmayı dilemenin gerekli olduğunu belirtiyor. Sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri ise Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde belirtilmekte. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve ene billah lehmü şefe beşir ibadihi. Onlar diyor Allah Teala'ya ulaşmayı dilediler.
Şimdi şeytana kul olmaktan kurtuldu, benim kulum oldular, kullarımı müjdele diyor. Demek ki sahabenin de bidayette şeytanın kulu olduğunu, Allah'ın kulu olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğunu bu ayet-i kerimimize çok açık bir şekilde belirtiyor. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemenin adeta bir kurtuluş şifresi olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 12 tane negatif faktörün sahibi olduklarını bizlere belirtiyor. Bunlardan birkaç tanesini saymak gerekirse, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuzu, amellerimizin boşa gittiğini, cehennemlik olduğumuzu, delalette bulunduğumuzu, hidayette olmadığımızı, fıstığı olduğumuzu, hüsranda olduğumuzu Yüce Rabbimiz ayetlerle bizlere çok açık bir şekilde belirtiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle illa ameli bir niyet demekle niyetin yani dünyada yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemenin amellerden daha üstün olduğunu vurgulamış oluyor. İkinci safhaya geldiğimiz zaman bu müşride ikinci safhanın müşride tabi olmak olduğunu görüyoruz. Bunu da Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 17. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki men yehdillahu fehüvel mühted ve men yüldül felentece veliyem müşride. Kim hidayet Allah'a ulaştıysa o hidayet ermiştir. Kim de delalette kalmışsa onun için evliyadan bir müşrit bulunmaz diyor. Nâl suresinin 36. ayet kerimesinde yine Yüce Rabbimiz bu istikamette buyuruyor ki ve lekad ba'asna fi kulli ummetin resulen en ibudullah ve şenebut tagat. Bütün kavimlerde resuller görevli kıldık diyor. İnsanları şeytana kul etmekten kurtarsın da Allah'a kul etsin diye diyor. Taha suresinin 123. ayet kerimesi yine bunu izah ediyor bize. Buyuruyor ki kalleh bite minha cemiyen hepiniz oradan aşağı inin. Yani dünyadan geldiğiniz zaman femme yetiyen nekü münnühiden fenden size bir hidayet gelecek. Femen ittebâe hüdaye kim o hidayetçiye tabi olursa fele yedülü vele yaşka onlar dalalette kalmazlar. Onlar şakilerden yani cehennemlik olmazlar diyor Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbimiz Taha suresinin 123. ayet kerimesinde buyuruyor ki kalleh bite minha cemiyen hepiniz oradan aşağı inin. Yani dünyaya geldiğimiz zaman feyma yetiyenin hükmün hüden. Benden size hidayetim gelecek. Femen ittebâe hüdaye. Kim o hidayetçime tabi olursa fele yedül vele yaşka onlar şakirlerden olmazlar. Dalalette kalmazlar. Görüyoruz ki hidayetçiye tabi olan hidayette hidayetçiye tabi olmayan ise dalalette. Bu konuyu izah eden bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Estağfirullah. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Andolsun ki diyor her kavme kendi içinden Resuller göndeririz. Üzerlerine bir nimet olmak üzere. Ve yetlüne aleyküm ayetine ayetlerimizi okur. Ve yüzdeki nefslerini tezkiye eder. Yüallim kitabı ruhunu öğretir. Ve hikmeti öğretir. Ve arkasından diyor ki مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ دَلَانُ مُبِينَ Siz bu müşriklere tabi olmazdan önce apaçık bir delalet içindeydiniz diyor. Demek ki her devirde Allah'ın Resul müşrikleri var. Bunlara tabi olan hidayette, olmayan ise delalette. Ne diyorlar bugün? Kul ile Allah arasında kimse giremez diyorlar. Görüyoruz ki Allah-u Teala bu ayeti kerimeleriyle kendi eliyle aramıza müşrikleri koymuş. Bir hadis-i şerif söylemek gerekirse bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah'ın evliyasına tabi olan şakilerden olmaz. Bize ne dedik? Tabi 123'te o hidayete tabi olan şakirlerden olmaz, tabi olmayan ise şakirlerden olur, yani cehennemlik olur diye görüyoruz. Üçüncü safhaya baktığımız zaman bu dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunu Yüce Rabbimiz Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde, Ali İmran Suresinin 73. ayet kerimesinde, Rad Suresinin 21. ayet kerimesinde, Fecr Suresinin 28. ayet kerimesinde gibi ayet kerimelerde çok açık bir şekilde belirtiyor. İşte Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde açıkça buyuruyor ki ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azab. Dünya hayatını yaşarken Rabbine dön ve teslim ol. Sümme la tunserun. Aksi halde yardım olunmazsınız diyor Yüce Rabbimiz. Fecr Suresinin 28. ayet kerimesinde buyuruyor ki irci ilâ rabbiki radiyeten mardiye. Rabbinden razı ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak Rabbine dönüyor. Ali İmran
Suresi'nin 73. ayet kerimesine bakarsak çok açık bir hidayet ayet kerimesi. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi'nin 120. ayet kerimesi de bunu teyit eder. Ayet diyor ki innel hüdallah hüvel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Demek ki ne görüyoruz muhterem seyirciler? Hidayetin doğru yol olmadığını. Bir defa hidayet bir yol değildir. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz ne diyor? Demek ki dünya hayatı yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, yani ermiş olmak bir hidayettir. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede çok açık şekilde bizlere belirtiyor. Sahabenin ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşarak teslim ettiğini Yüce Rabbimiz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Buyuruyor ki, Ülâike hedemullah, onlar hidayete erdiler diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun izahı için ilk cuma hutbesinde buyuruyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala sizlere 700 kat derece versin. Evet, demek ki ölmeden evvel ölmemizi Yüce Rabbimiz, yani dünya yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde buyurmuş oluyor. İslam'ın dördüncü safhasına baktığımız zaman bu fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeriyor. İşte Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذِينَ يُنْفُكُنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 125. ayet-i kerimesinde وَاَنْ اَحْسَنَ دِينَ مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ demek suretiyle o kişiler ki ahsen olarak fizik bedenlerini Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet kerimesinde sahabenin dünya hayatı yaşarken fizik bedenlerini teslim ettiklerini çok açık bir şekilde belirtiyor. Buyuruyor ki Estemzüle Fe'in haccike fekul Estemti veçiye lillâh enemene tebaen. Buyuruyor ki eğer seninle tartışacak dedi ki ben ve bana tabi olanlarla beraber ben veşhimi, fizik bedenimi Allah'a teslim ettim. Demek ki sahabe ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teslim etmiş. Bizim içimizden de teslim eden var mı? Dönüp bakmamız lazım. Bakıyoruz ki Allah'a teslimleri sayıyor. Fakat bugün piyasada teslimin T harfinden bahsetmek mümkün değil. Muhterem seyirciler. Kur'an-ı Kerim'in 5. safhasına baktığımız zaman nefsimizin tasfiye edilerek Allah'a teslim edilmesini belirtiyor. İşte bunu Yüce Rabbi Beyne Suresinin 5. ayet kerimesinde وَمَا اُمُرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُرْسُنَ لَهُنَّ يُنْرَفَى onlar emrolunmadılar, ancak hanif olarak fizik bedenini teslim etmekle emrolundular diyor. Sahabenin hepsinin fizik bedenlerini de Allah-u Teala teslim ettikleri Bakara Suresinin 139. ayet kerimesinde buyuruyor ki نَحْنُ لَهُ مُحْلِسِنْ biz efendim muhlislerden olduk şeklinde Yüce Rabbimiz onların da demek ki nefslerini teslim ettiklerini bu şekilde belirtiyor inşallah Teala. Sahabenin nefsini Allah-u Teala teslim ettiğini Bakara Suresi'nin 139. ayet kerimesinde görüyoruz. Burada sahabe diyor ki nehnu lehu muhlisun biz Allah'a muhlis olanlardanız. Yani halis muhlis olmuş nefsindeki bütün afetleri arındırarak Yüce Rabbine teslim etmiş. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti diyor. Çünkü kamil insan olmak, dünya ve ahiret mutluluğuna ermek ancak bununla mümkün olmaktadır. Yani muhtevamızda bulunan 19 afetin tezkiye ve tasfiye olmasıyla. Tasavvufu yaşayarak tasavvuf kademelerinde nefsini teslim eden Yunus bir deyişinde diyor ki hayra döndü benim işim, endişeden uzak başım, nefsimin başını kestim, kanatlarını uçar oldum diyor. Görüyoruz ki nefsinin başını kestin demekle nefsindeki afetleri yok ettiğini, teslim ettiğini söylüyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 6. safhasına baktığımız zaman bunun işaret olduğunu görüyoruz. 27. basamakta tövbe-i nasuha davet edilen kişi işada ulaşmıştır. Yani buraya kadar 5 tane safhayı geçmiştir ve 3 bedenini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ruhunu, fizik bedenini ve nefsini. İşte bunu Tahrim Suresinin 8. ayet kerimesinde bizlere ya eyyühellezine amenu tubi ilallahü tövbeten nasuha
demek suretiyle ifade ediyor. Yüce Rabbimiz sahabenin irşada ulaştığını Hucurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi, kalplerinizi müzeyyen kıldı, işte onlar irşada ulaşanlardır diye bütün sahabeyi ilan ediyor Yüce Rabbimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim içerisindeki 7. safhaya baktığım zaman bunun iradenin de Allah-u Teala'ya teslim edilmiş edilmesi, irşada ve memur ve mezun kılınma olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde bundan bahsediyor. Ve buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenü hakka tukatihi ve le temutunu illa entum müslümün. Ey amenü olanlar, sahabeye hitap ediyor. Hakka tukatihi takvayla, yani en üst boyuttaki takvayla takva sahibi olun. Ve le temutunu ölmeyin illa entum müslümün. Allah'a teslim olduktan sonra ölün diyor. Görüyoruz ki burada 7 safhanın ve 4 teslimin tamamladığını görüyoruz. Sahabenin hepsinin irşatla görevli kılındığını Yüce Rabbimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Esnemzillah. Ve sabikune el evveline minel muhacirine vel ensare ve lezine ittebiuni bi insanın radiyallahu anhu ve radiyan ve eddellehim cennetin tecrimi tahta helen har halidine fiyâ ebeda zâlikel fevzül azim. O haydi ileri geçen sabikun var ya, onların bir kısmı ensardan, bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da ona ihsanla tabi olanlardandı. Allah onları altında ırmaklar akan cennetlere koydu. Zâlike fevzül azim, bu onlar için en büyük kurtuluştur diyor. İşte bu kişilerin, irşada memur ve mezun olan kişilerin, rüyetullah oldukları, yani Yüce Rabbimizin zatına da müşahede ettiklerini Yusuf Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, kul de ki hezi sebili, işte benim yolum budur. Edu ilallahi ale basiretin ene men tabani, ben ve bana tabi olanlarla beraber Allah-u Teala'nın zatına şahit olarak görerek davet ettiğimiz yol işte bu yoldur diyor. Demek ki görüyoruz ki kim irşada memur mezun olmuşsa onlar aynı zamanda Allah-u Teala'nın zatına da şahadet eden, yani kalp gözüyle gören kullar olduklarını görüyoruz. Sahabe 7 safa 4 teslimle Kur'an'ın bütününü yaşamış, dünya ve ahiret mutluluğuna erdikleri Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde belirtilmektedir. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbim buyuruyor ki, "Hâ entüm ilâ yutuhibbünehum ve lâ yuhibbünehum ve lâ tuhibbüne bil kitâbi külih." Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, "Onlar ki size buz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz." Demek ki ne görüyoruz muhterem izleyiciler? İslam'ın 5 tane şartının tatbikatıyla hiç kimsenin dünya mutluluğuna ve ahiret mutluluğuna ulaşması mümkün değildir. Kitabın bütününe tabi olmak suretiyle o sahabe eğer asr-ı saadet yaşadıysa, bizler de bir asr-ı saadetten bahsedeceksek İslam'ın 5 şartına değil de kitabın bütününe tabi olmamız söz konusu. Günümüzde hedef emirlerin hepsi devre dışı bırakılmış ve bunların yerine vasıta emirler mahiyetinde olan ve hiç kimseyi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayacak olan İslam'ın 5 tane şartı konulmuş. İslam'ın 5 şartı ile insanların kurtulacağına dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime gösteremezsiniz. Ama ben bir tek dilek olan Allah'a ulaşmayı dilemenin insanların kurtuluşuna sebep olacağını Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde gösterebilirim. Yüce Rabbimiz burada buyuruyor ki, Bismillah, اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَ Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdılar. وَاتْمَاَنُّ بِهَا Onunla tatmin olmuşlardı. وَالَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَفِلُونَ Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, makamı, mevkiyi, derecesi ne olursa olsun, onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Peki netice? Yunus Suresi 8. ayet-i kerimede buyuruyor ki, مَوَاهُ مِنْ نَارُ بِنَا كَرِ يَكْسُبُونَ Onlar Allah'a ulaşmayı, dünya hayatını yaşarken ruhen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bunu tekzip ettikleri için gidecekleri yer nardır, ateştir diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, illa ameli bir niyet demek suretiyle, niyetlerin, yani Allah'a ulaşma dileğinin amellerden üstün olduğunu görüyoruz. Yine o mübarek diyor ki bir hadis-i şerifinde,
hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. Bu sahih bir hadistir. Demek ki amellerle kurtuluşun mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü iman amelde mücüz değildir. Her konunun bir sağlayı varsa dinin de bir sağlayının olduğunu görüyoruz. İşte bundan 1400 sene evvel sahabe aynı Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak suretiyle asıl saadeti yaşadı. Bugün de aynı Kur'an-ı Kerim elimizde mevcut olmasına rağmen İslam'ın 5 şartının tatbikatına dair olarak bir asıl saadetten bahsetmek mümkün müdür sizlere soruyorum. Var mı bugün asıl saadeti yaşayan? Demek ki İslam'ın 5 şartı hiçbir zaman dünya mutluluğuna ulaşmanız için yetmez. Ahiret mutluluğuna ulaşmanız için mümkün olmayacağını açık bir şekilde ayetlerle söylüyoruz. Hadislerle değil. Çünkü Yüce Rabbimiz buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk. İkinci ayet-i kerime diyor ki bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Üçüncü ayet-i kerime de buyurur ki sana hangi suali sorulursa o sualin cevabı bu Kur'an-ı Kerim'dedir. Demek ki din adına söyleyeceğimiz her şeyi, adresini burada belirlememiz lazım. Aksi halde bugün Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i kendi muhafazası altına almasına rağmen hadisleri almadığı cihetle hadislerin birçoğunun mevzu hadis olduğunu görüyoruz. İşte o hadis sahibi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün benim hadislerim tartışma konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. Neden öyle? Çünkü Yüce Rabbimiz Necm Suresi'nin 2 ve 3. ayet kelimesinde buyurur ki وَلَا يَنْتِقُ الْاَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ وَحْيٌ يُحَا O kendi hevasından konuşmazdı. Onun konuştuğu vahiydi diyor. Şimdi konuşması vahiy olan bir kişinin konuşmasının Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmasını düşünebilir misiniz? Yani Allah-u Teala diyor ki onu ben konuşturuyordum diyor. Demek ki eğer ayetler Allah-u Teala'nın sözüyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de konuşmaları bir ayet niteliğindeyse kardeşlerim görüyoruz ki efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin muhakkak Kur'an-ı Kerim'le kontrol edilmesi gerekiyor. Sahih olup olmadığı. Aksi halde ravilerin ifadesiyle değil. Evet. Görüyoruz ki yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder dedikleri gibi bugün görüyoruz ki konunun künhüne vakıf olmayan kişilerden bilgi almaz nedeniyle işte yaşanan İslam'ın bu olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de yaşanan İslam olmadığını, sahabenin 1400 sene önce yaşadığı İslam'ın olmadığını ne yazık ki üzülerek söylüyoruz. Görüyoruz ki 1400 senede İslam'dan çok şey kaybolmuş. Aynı soruyu günümüz din adamlarına da sorduğumuzda onlar da günümüzde yaşanan İslam'ın sahabenin yaşadığı İslam olmadığı konusunda bizlerle hemfikir olduklarını görüyoruz. O halde tekrar Kur'an'a dönmemiz lazım. Zira Furkan Suresi'nin 30. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyurur ki Resul dedi ki Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Kale Resulü İnne kavmi takaze hazel Kur'an-ı mahcura diyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin zamanında terk edilmedi sayın izleyiciler. Onlar görüyoruz ki Ali İmran Suresi'nin 119. ayetinin belirtildiği gibi o Kur'an-ı Kerim'e tabi olarak bir asr-ı saadeti yaşadılar. Kişinin hem asr-ı saadeti yaşaması hem de Kur'an'ı terk etmesi mümkün mü? O Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak suretiyle yaşadılar. Demek ki Yüce Rabbimiz o ayet-i kerimeyle yani Furkan Suresi'nin 30. ayetinde günümüze işaret ediyor. Bugün görüyoruz size hiç Kur'an-ı Kerim'den bahseden var mı? Hep ne diyorlar? Efendim Ahmet Efendi'nin kitabında, Mehmet Efendi'nin kitabında ve şu hadis-i şerifte şöyledir diyorlar. Bugün adeta Kur'an-ı Kerim'i hadislerle kontrol eder hale gelmişiz. Veya emaniye niteliğindeki kitapların mahiyetinin ifadesiyle kontrol eder hale gelmişiz. İşte bu nedenle Mehmet Akif Ersoy diyor ki bir deyişinde doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı halkın idrakine sunmalıyız İslam'ı diyor. Gerçek dini yaşayarak öğrenebilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhatap olarak saymış kabul etmiş olduğu ulul albab kişilere müracaat etmemiz lazım. Allah-u Teala günümüzde din alimleri için Bakara Suresi 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. وَمِنْهُمْ اُمِّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ kitap. Onların bir kısmı ümmüdür, لَا يَعْلَمُونَ kitap. Yani okuma yazma bilmez demiyor. Allah'ın kitabını bilmez diyor. Görüyoruz diyor. İşte bakın bunlar size birçok şeyleri anlatıyoruz. Teslimlerden bahsediyoruz. Hidayetten bahsediyoruz. Sırat-ı müstakimden bahsediyoruz. Bunların hepsi çarptırmış görüyoruz ki. Neden? Kur'an-ı Kerim'e tabi olunmadığından ve emani kitapların muhtevasına tabi olunduğundan. Günümüzdeki İslam'a baktığımızda Kur'an'ın
esasını teşkil eden yedi safa ve dört teslim tamamen unutulmuş. Günümüz din alimleri bu hususlardan bilgiler olmadığı için ne yazık ki kimseye bahsedemiyorlar. İslam alimleri fıkıh alanında çok üst derecede bilgilerin sahipleridirler. Ama bu bilgiler hiç kimseyi cennete ulaştırmaz. Peki bu kadar ilimle mücehhez olan ilahiyet ve diyanete rağmen bu yanlışlıklar neden diyeceksiniz? Çünkü ilmi alınması gereken yerlerden almıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Al-İmran Suresi 7. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'a teslim etmiş olmasına rağmen bugün Ulul Elbab tarifini Kur'an-ı Kerimlerde hiç alakası olmayan bir tarifle yorumlandığını görüyoruz. İslam alimleri fıkıh alanında çok üst düzeyde bilgilerin sahibidirler. Ama bu bilgiler hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Peki bu kadar ilimle mücehhez olan ilahiyat ve diyanete rağmen bu yanlışlıklar neden yapılıyor dersiniz? Çünkü ilmi alınması gereken yerden almıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Al-İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirttiği üzere Ulul Elbab'a teslim ettiğini belirtiyor. Ama günümüzde Ulul Elbab Kur'an-ı Kerim'deki tarifi ile tanımlanmadığı için her Arapça bilen kendisini Kur'an-ı Kerim'e muhatap saymaktadır. Yüce Rabbimiz Ulul Elbab'ı gayet güzel şekilde tarif etmiş. Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab kelimesini 16 ayet-i kerimede tarif ediyor Yüce Rabbimiz. Bunlara bir tanesi Al-İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar otururken, yanlış yatarken ve ayaktayken Allah-u Teala zikrederler diyor. Demek ki daimi zikirde olan kişiler olduklarını görüyoruz bunları. İkinci ayet-i kerimede, efendim, Zümer Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, her yestiyüllezi yâlemne vellezne la yâlemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bilir, bunları Ulul Elbab tezekkür eder diyor Yüce Rabbimiz. Üçüncü ayet-i kerimesinde bunların hikmet sahibi olduklarını Bakara Suresinin 269. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki yutil hikmete men yeşâ ve men yutil hikmete utiye hayren kesir ve men yezekir ulul elbab. Bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ki ve me erselne min kabriki illa ricalin nühü ileyhim fesel ehle zikrin inküntüm le talemun. Neyi bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Dikkat buyurun. Ehline demiyor. Demek ki sorulması gereken zikir ehli. Çünkü zikir ehli Allah-u Teala indinde ilmel yakın, aynel yakın, hakul yakının sahibi olup yedi gök katının, yedi yer katının ve zemin katı sırlarını bilen Allah-u Teala adına yeryüzünde bilgi vermeye yetkili olan kişi olduğunu görüyoruz. Evet, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım üzere sahabe Kur'an-ı Kerim'in tamamını yedi safa dört teslim halinde yaşamına tatbik etmiş. Ve bu suretle cahiliye dönemindeki konumundan kurtularak ad cennetlerini hak etmiştir. Sahabenin yaşamış olduğu Kur'an-ı Kerim yaşayabilmemiz Allah-u Teala'nın bizler için ezelde tayin etmiş olduğu mürşide tabi olmakla mümkündür. O cahiliye dönemini yaşayan sahabe nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim yaşadıysa bizlerin de onların varisi olan Allah-u Teala'nın Resullerine ve mürşitlerine tabi olmadığı müddetçe Kur'an-ı Kerim'deki İslam'dan bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Sahabenin yaşadığı İslam konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpltv@yahoo.com adresimize sorabilirsiniz. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız.

görüyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının, İslam'ın beş şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın beş şartı. Ama İslam'ın şartı beş değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi yedili bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman yedi kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman yedi kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafın da ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden

bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin birbirine muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında
paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imanat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir. Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde insanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Bir terzi ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak
üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar. Beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın kanununa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı İnsanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi
Oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğun da nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki, o zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığın varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun
kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünyam, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa, ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bize, bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim? Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak, görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler. Bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı
Orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım. Onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan, tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa
onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. 3. Ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istihanenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke na'budu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşit kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis-sabrı ve's-salâtı innehâ ekebîrâtun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiâneyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz, Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hastasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşit olarak. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hastasını ve gözünü açmıştır. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hastasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşit olduğunu. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasu sebile, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin

gerçekleşir. Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde. Ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir. Kim bu konuda tövbeyi verirse cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah Teala Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor.

Kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor. Sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiye Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında birinci kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. İkinci fazla birikimi lazım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda hep %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine. Ve kişi bu noktadan itibaren, yani bir şeye tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah-u Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah-u Teala? Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah-u Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında, tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar.
Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur, fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuruyla birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki, başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir, kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki, üç, kişinin bütün günahlarının affedilip sevaba çevrilmesini. Hani şu mürşide tabi olmak şirkmiş ya, İşte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın
ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi rabbike ve tebetillehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuafune suayle sab ve yahşemne rabbihim diye devam ediyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor. İşte böyle bir sonuç Allah Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum, sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek, ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi, Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah Teala söylediğimiz yardımları yaparak, onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip, mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala mürşidi farz kılsın, mürşide Allah'a ulaştırsın, tabiyet de insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin, sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var.
Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar, mürşide tabi olmak farzdır. Yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet şirktir tarzındaki bir hurafeyi daha Allah'ın ayetleri yerle bir etmiş durumdadır. Öyleyse din adamları bu tarzda hataları yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah-u Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ve as-salavat Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gâlil magdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini anlatmak için, konuşmak için ve dinlemek için bir aradayız. Konumuz hanımların eşlerine karşı, ailelerine karşı vazifeleri. Bütün insanlar aile adı verilen bir müessesenin varlığı sebebiyle hayattadırlar. Bir anne, bir baba ve çocuklardan oluşan aile, Allah'ın kutsal kıldığı, mukaddes kıldığı bir yuvayı ifade eder. Anne, baba ve çocuklar. Öyleyse herkesin birbirine karşı vazifeleri var. Babaların annelere ve çocuklarına karşı. Hanımların kocalarına ve çocuklarına karşı. Çocukların hem birbirlerine hem de annelerine hem de babalarına karşı vazifeleri söz konusu. Bu akşamki konumuz hanımların aile yapısı içindeki vazifeleri, özellikle eşlerine karşı vazifeleri, sorumlulukları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, erkek ailenin reisidir. Allah-u Teala erkeği hanımdan farklı yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim erkeğin aile reisi olduğunu her açıdan gözler önüne seren bir ruha sahiptir. Biz insanlar fizik vücut, nefs ve ruh olarak üç vücutla halk edildik, yaratıldık. Daha doğrusu fizik vücudumuz halk edildi, nefsimiz sevva edildi, ruhumuz da üfürüldü. Ama her halükarda bir üçlüyüz. Ya da öyleydik diyelim. Çünkü ruhunuz vücudundan ayrılıkta Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman artık nefsinizde, fizik vücudunuz kalıyor geriye, ruhunuz Allah'ta oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili hanım öğrenciler, hanım izleyenler, dinleyenler, aile fertlerinize karşı, özellikle eşinize karşı vazifeleriniz var. Bunların başında eşinize karşı duymanız lazım gelen, mutlaka yüklenmeniz lazım gelen bir saygı müessesesi olmak mecburiyetinde. Eşlerinizi yalnız sevmeyeceksiniz hanımlar, eşlerinizi sayacaksınız. Onlara saygı duyacaksınız.
Bu saygı ölçülü bir dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Davranış biçimlerinizin ailede başkalarına inikas etmesi, yani yansıması, onlara sıkıntı verecek olan bir pozisyonu hiçbir zaman içermemelidir. Gerek eşinize karşı olan davranışınız, gerek çocuklarınıza karşı olan davranışınız, gerek ailede sizinle beraber anneniz babanız da birlikteyse onlara karşı olan davranışlarınız, hiç kimseyi üzmeyen, kırmayan bir dizaynı ifade etmelidir. Öyleyse eşinize karşı, kocanıza karşı saygılı bir davranış bütünlüğü içinde olmanız Allah-u Teala'nın temel emridir. Şimdi bana birçoğunuz diyeceksiniz ki biz zaten eşimizi sayıyoruz. Hep öyle olur. Ama eşlerden yankılar ulaşıyor bize. Sevgili hanım kardeşlerim, evlatlarım, eşiniz de bizim evladımız, siz de bizim evladımızsınız. İki tarafı da severiz. Ve her zaman aradaki adaleti Allah-u Teala mutlaka gözetmemizi emreder. Davranış biçimlerimiz itibariyle sizi kınamayız, güzele davet ederiz. Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Öyleyse ailenizde yuvanızın reisinin eşiniz olduğunu bileceksiniz hanımlar. Onun yardımcısısınız. Ondan daha üstün değilsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice itibariyle eşiniz de bir yaratıktır. Siz de bir yaratıksınız. Bir mahluk. Öyleyse ikiniz de Allah'a karşı vazifelerinizi hep önde tutacaksınız. Eğer eşler tasavvuftaysa, erkek de, hanım da, yani koca da, karı da, kitaplarda böyle yazıyor, hukuk kitaplarında, onun için o tabiri kullandım. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Evinizde bulunduğunuz sürece namazlarda bir beraberliği husule getirmeniz asıldır. Namaz vakitlerinde eşiniz de evdeyse namazları beraber kılmak Allah-u Teala'nın emridir, en güzelidir. Bütün evlerde erkekler imam olacak, hanımlar da, çocuklar da tabi olacaklar. Osmanlı ailesinin temelinde bu vardır. Bütün namazların mutlaka vaktinde kılınması ve evin namaz kıldırabileceği hüviyetteki en yaşlı kişisi hep imam olurdu. Şimdi artık ailelerde anne, baba ve çocuklardan ibaret bir tablo görüyoruz. Bu tabloya babanın annesi ve babası, bu tabloya annenin babası ve annesi eklenmiyor genel yapıda. Onlar ayrı bir evde kendi hayatlarını yaşıyorlar. Bu zamanımızın aile düzeni. Eğer böyleyseniz, anneniz ve babanız
her iki eşin de ayrıysa, kendi evlerinde yaşıyorlarsa, o zaman onlara karşı vazifeleriniz olduğunu, erkeğin hanımın anne babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, hanımın da beyinin anne ve babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, ziyaretlere gidilmesi gerektiğini sizlere ifade etmek istiyorum. Ailenin dizaynı içerisinde kadın, erkeklerin genel görevi hep evin dışında evin iaşesini temin etmek olması açısından söylüyorum bunu. Çünkü kadın eğer çalışmıyorsa çocuklarla çok daha uzun bir zaman parçasında beraber olacaktır. Öyleyse çocukların terbiyesi sizlerin üzerindedir hanımlar. Onları şekillendirecek olan, geleceği hazırlayacak olan, onların üzerinde en çok emeği geçen, onları en çok seven sizsiniz. Hiçbir çocuk annesinin kendisine karşı duyduğu sevgi kadar annesine sevgi duyamaz. Babası için de durum aynıdır. Ama genel olarak çocukların annelerine karşı olan sevgileri babalarına karşı olan sevgilerinden fazladır. Anneler daha çok sevinirler ve anneler de çocuklarını babalardan daha çok severler. Genel statü böyledir. Çünkü bütün çocuklar annenin canından, kanından netice itibariyle birer parçadır. Sevgili hanım kardeşlerim, eşinize karşı vazifeleriniz var. Bu normal dizaynda ona saygı göstermenizi ve ona hizmeti de gerektirir. Birçok hanım kardeşimizden bilgiler geliyor ki eşleri tasavvufu yaşamıyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, çeşitli kötü alışkanlıklar edinmiş. Soruyor kardeşlerimiz, onlara da saygı gösterecek miyiz? Evet, göstereceksiniz. Ve eğer siz onlara evinizde ona yaşatacağınız mutluluğu evin dışında hiçbir yerde yaşayamayacağını güzel davranışlarla ispat edebilirseniz, o zaman eşinizin evine daha çok bağlanmasını, belki kötü alışkanlıklarından da vazgeçmesini temin edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eşinizle bir sevgi bağı içinde olmalısınız. Onu sevmelisiniz. Her şeyden evvel sevgi söz konusudur. Eşiniz yanlış davranışlarda bulunabilir. Bu onun hakkı değildir. Ama hakkını aşmıştır. Yanlış davranışlarda bulunmaktadır. Kumar oynamaktadır, içki içmektedir, sigara alışkanlığı vardır vesaire. Kötü arkadaşları vardır. Böyle bir dizaynda eğer siz sevgili hanım kardeşlerim, sevgili evlatlarım, eğer siz eşinize güzel bir davranış sergileyebilirseniz, bütün bu hatalarına rağmen onu sevdiğinizi her davranışınızda ispat edebilirseniz,
onu güzele döndürmek için bir gayretin sahibi olursanız, ona karşı toleranslı davranırsanız. Evet, sarhoş gelen bir erkek normal standartların dışında bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilir. O sırada normal değildir. Alkolün tesiri altındadır. Belki bir köşede sızıp kalacaktır. Ona iyi davranırsanız, ona içki içse de onu sevdiğinizi davranışlarınızla gösterebilirseniz, ama böyle olmadığı takdirde, içki içmediği takdirde, kumar oynamadığı takdirde, ona karşı olan sevginizin ve ona göstereceğiniz saygının daha ötelere yükseleceğini de davranışlarınızla ona anlatmalısınız. Öyle bir kadın olmalısınız ki daha iyisi onun etrafında bulunamasın. Her açıdan bütün güzellikleri sergilemelisiniz eşinize karşı. Bir aile yuvası birlik ister, beraberlik ister. O çocuklar sizin ikinizin çocuklarıdır. Unutmayın, sizin kadar eşinizin de çocuklar üzerinde hakkı vardır. Öyleyse eşinizi ona saygı duyduğunuz bir eş olarak her zaman yanında olun. Onunla beraber olun. Ondan yana olun. Yanlış davranışlarını, ona kızıp, öfkelenip, bağırmak, çağırmakla def edemezsiniz. Ama güzel davranış, bir gün kötülüklerin sona ermesinin temel sebebi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapınızın önünden pislik aktığını hiç unutmayın. İnsanlar çoktan Allah'ın güzelliklerini unutmuşlar. Asık suratlı, herkese karşı kötü şeyler düşünen insanlarımız artık çoğunlukta. Halkımız bir kaosa doğru yürüyor. Böyle bir ortamda eşinizin yanlış alışkanlıklar edinmesi, çevrenin tabii halinin sadece ona yansıması halidir. Eğer kahve alışkanlığı varsa, kahvelerde zamanını tüketiyorsa, bunun manasını hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bunun manası eşiniz evinde kahvedeki hayatını bulamıyor ve kahveyi tercih ediyor. Tercih açık. Ya evi tercih eder ya da kahveyi tercih eder. Eğer kahveyi tercih ediyorsa ve orada bulması da kumar oynamakla vesaireyle devam ediyorsa ve eve gelmiyorsa, o zaman mutlaka bunda sizin payınıza düşen bir şeyler vardır. Onları araştırın. Eşinizi eve bağlayacak olan bir davranış biçimleri dizisini eşinize sunmalısınız. Evinin çocuklarıyla beraber eşinin kahveden çok daha güzel bir yer olduğunu
ona ispat etmelisiniz. Böyle yaptığınız takdirde eşiniz evine bağlı olacaktır. Onun kötü davranışlarına siz de aynı kötülükle cevap vermeyin. Onu sakinleştirmeye çalışın. Tasavvufta yaşadığınıza göre birçok konularda bizimle eşiniz arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde olduğunuzu zannedersiniz. Ve bu sizi yanlış bir tutumu sergilemeye, iblise çok açık bir imkan tanır. Eşinizle bizi karşı karşıya getirirsiniz. İşte ailede en büyük yanlışlıklardan birisi, hanımların yaptığı en büyük yanlışlıklardan birisi budur. Ve bunun yankısı çok geniş bir dizaynı içerir. Biliyoruz ki birçok kardeşlerimiz bir şeyler üretmek için faaliyetteler, hanım kardeşlerimiz. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Eşleri itiraz ettiği zaman hizmete bazı ya da birçok hanım kardeşimiz, evladımız eşine diyor ki biz böyle emir aldık. Sen istemesen de ben seni dikkate almam. Bana Allah'ın gönderdiği emri tatbik ederim. Sevgili kardeşlerim, burada ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz bir ailesiniz. Çocuklar, anne ve babadan oluşan bir ailesiniz. Ve eşinizle beni karşı karşıya getirmiş oluyorsunuz. Bunun ne kadar yanlış olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Siz ona iyi davransanız, eşinizin de tasavvuftan olduğunu birinci alternatifte değerlendirelim. Siz ona iyi davranmış olsanız, ondan müsaade isteseniz, böyle bir hizmet yapmak bizim için güzel bir şey. Allah yolunda hizmet, zikir gibi bizim içimize ferahlık veriyor. Ama eğer senden izin almazsam, bu beni çok yaralar, rahatsız olurum. Ben eşimin böyle bir konuda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Demek başka şey, ben seni dinlemem, sen benim kocamsın ama ben seni dinlemem, ben giderim ve gerekeni yaparım. Bu iki davranış arasında bir uçurum var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki genç kardeşlerimizden birçokları bize müracaat ediyorlar ve evlenmek istediklerini söylüyorlar. Hanımlardan da, erkeklerden de. Hayır, bu dua taleplerinde değil. Onun ötesinde telefonlarla ulaşıyor bize. Biz de bu konuda kardeşlerimizin onlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu demin söylediğim olayın yankısının bize ulaşmasına bakın. Bir kardeşimiz
diyor ki ben erkek kardeşlerimle konuştum. Onların da tasavvuftan hanım almalarını engellemeye çalışıyorum. Sevgili kardeşlerim bunu bana söylediği zaman bunun sebebi ne diye sormak gerekti. Bana demin size söylediğim olayı anlattı. Hanım kardeşlerimiz eşlerini hiçe sayıyorlar. Hayır, hepsi değil tabii. Ama eğer kalın çizgilerle görüntü buysa sevgili hanım kardeşlerimiz ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Ailenin birliğinin bozulması, saygı ve sevgi değerlerinin paralize edilmesi, onlar bir tarafa ama bizi eşinizle karşı karşıya getirmek ve bizi vasıta olarak kullanıp eşinizi saymadığınızı, ona değer vermediğinizi söylemek, davranışlarınızla bunu ortaya koymak, yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Hiçbir kadına bu tarzda bir şeyi eşine söylemesi yakışmaz. Allah yolunda böyle bir davranış biçimi hiçbir zaman geçerli değildir. Eşler, kocalar, tasavvuftan oldukları için böyle bir konuda hanımlarına müsaade vereceklerinden ben eminim. Ama hangi koca olsa karısı karşısına çıkıp da ben seni tanımam, sen bana karışamazsın, ben aldığım emri mutlaka yerine getiririm. Sanki emir kocanıza karşı gelin, onu hiçe sayın ve Allah yolunda hizmet edin. Böyle saçmalık olur mu? Allah yolunda hizmet herkesin kalbini kazanarak yapılır. Kalp kırarak insanları küçük düşürmek suretiyle hizmet yaptığınız zaman bu hizmet Allah'ın katında kıymetli bir hizmet olmaz. Onun rızasını kazanmak sizin elinizde. Ona güzel davrandığınız zaman tasavvufta olan eşiniz niçin size karşı çıksın? Eşinin nereye gideceğini biliyor. Orasının hangi şartlarda olduğunu, eşinin orada nasıl korunacağını biliyor. Muhteva bir bütün. Öyleyse bu pozitif tabloyu, uyum içinde olması lazım gelen bu tabloyu, şu nefsinizin kibir afetine dayalı olarak paralize etmeniz büyük bir yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Eşiniz sizin üzerinizde tasarruf sahibidir, hak sahibidir. Ve o hakkı yerle bir edemezsiniz. Onu ait olduğu yerden aşağı düşüremezsiniz. Açık bir şekilde onu adam yerine koymayarak, hiçe sayarak, ben dilediğimi yaparım demek suretiyle eşlerinizi ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim,
Böyle bir şeyde böyle yapanlara sesleniyorum. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Onları bu tarzda bir davranışla küçültmekten elinize ne geçer? Onlar bize olan saygıları sebebiyle sizin de bu konuda belki de tartışmazlar. Belki dediğinizi zoraki olarak kabul ederler. Oysa ki onlar da tasavvufta ve bunu sevgiyle de yapabilirler. Sizin sakat davranışlarınız sebebiyle, nefsinize kapılıp yaptığınız davranışlar sebebiyle arkanızda bir hizmete sahip çıktığınız zaman arkanızda üzgün, öfkeli, sıkıntılı, gururu kırılmış eşler bırakıyorsunuz. Size verilen emir bu değil. Böyle yapacaksanız hizmet yapmayın. Eşleriniz, tasavvuftan olan eşleriniz size karşı gelecek değillerdir. Ama sizin davranışlarınız zorla onları karşı gelecek noktaya itiyorsa, bir köşeye sıkışıyorlarsa, tasavvuf bu mu diye düşünmezler mi? Sevgili kardeşlerim, aile birliğinin yara almaması gerekir. Evin içindeki baba, unutmayın, ailenin reisidir. Allah karşısında ailede hanımlardan daha fazla bir yeri vardır. Allah'ın olaya bakışında erkek ayrı bir yerin sahibidir. Daha üst noktada bir yer. Unutmayın ki ailede eşiniz ve çocuklarınızla beraber siz bir bütünsünüz. O bütünün bir parçasısınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın dostlarını, eşinizle bir tercih müessesesi olarak tartışmayın. O zaman onları kırmış olursunuz. Onları küçültmüş ve yanlış bir zannın içine itmiş olursunuz. O zaman onlar küçüldüklerini hissederler. Böyle bir hissi duymakta da haklıdırlar. Bir tarafta tasavvufta olan eşinizin sizin gidişinize, hizmetinize, sohbet dinlemenize engel olmaması eşyanın tabiatına en uygun sonuçtur. Öyle olacaktır. Onların iş dünyasında bunun için izin vermek söz konusudur. Ama siz onu küçültmemek kaydıyla, onu ikinci sınıf bir insanmış gibi düşünmemek kaydıyla, birçok hanım kardeşimiz dışarıda da

erkeklerin de hanımların da çalışması normal bir dizayn. Evet, siz dışarıda çalıştıktan sonra ev işleri de yapıyorsunuz, doğru. Ama bu eşinizden üstün olduğunuzun bir ispatı değildir. Ve bu çalışmayı kendinize zevk haline getirmiş olsaydınız, zaten eşinizle bu türde bir kavgaya, tartışmaya hiçbir zaman girmezdiniz, giremezdiniz. Öyleyse davranışınızın çok şikayet aldık bu konuda. Çok kardeşimiz bu istikamette incinmiş durumda erkeklerden. Öyleyse tasavvufa yakışır bir hanım olmaya çalışacaksınız. Çocuklarınızın annesi ve eşinizin hanımı. Ona aile içinde eşinize ayrı müstesna bir yer vereceksiniz. Davranış biçimlerinde hatalar olabilir. Onu ayrıca mütalaa etmek gerekir. Haksız davranışlarda bulunabilir beyiniz size karşı. Olabilir. Böyle bir durumda ona karşı onun beklemeyeceği bir davranış biçimini, bir sevgi dolu davranış biçimini ortaya koysanız, onun yanlış gördüğü olayı hangi şartlar altında nasıl vücuda getirdiğinizi ona kızmadan, sinirlenmeden anlatsanız, birçok olayda, birbirinden ayrı birçok olayda eşinizin size karşı artık o kadar sert bir gözle bakmadığını göreceksiniz. Unutmayın, her erkek karısından hesap sormak hakkının sahibidir. Hanımlar için de aynı şey söz konusudur. İşte yanlışlık burada başlıyor. Hesap sormak dediğimiz zaman kaşları çatık, insanları azarlayan, hatta döven insanlar söz konusuysa burada büyük bir yanlışlık var demektir. Eşlerin birbirinden hesap sormaları, birbirlerine hesap vermelerinin mevcut olmadığı ortamda tahakkuk eder. Eşinizin size hesap sormasına meydan vermeden siz her zaman ona hesap verseniz, her zaman ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, hangi konularda ne kadar para harcadığınızı ona söyleseniz, ne kaybedersiniz sevgili hanım kardeşlerim? Ailenin içinde bir eşinizin var olması, şu veya bu sebeple onu kaybetseniz, kaybettiğiniz zaman farkına vardığınız, onun ailede önemli bir yeri olduğunu idrak etmiş olacaksınız. Marifet, onu kaybetmeden, şu dünya hayatını yaşarken onu ait olduğu yerde görmektir. Her kadın kocasının ailenin reisi olduğunu hatırlamalıdır. Kabul etmelidir. Sevgili kardeşlerim, hep çektikleriniz nefsinizin yüzünden değil mi? Bir kadın kendisini kocasından üstün görüyorsa, o zaman bu nefsinin kibir afetinin, gurur afetinin bir neticesi değil midir? Böyle gördüğünü kabul edelim. Mutlaka bunu eşinize ispat etmek mecburiyetinde misiniz? Eşinizle en güzel standartlarda geçinmek de söz konusu olabilir.

en kötü standartlarda geçinememekte. Ne kadar güç şartlar altında yaşayan kadınlar olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Eşinize onun bir hükmü olmadığını, üzerinizde bir etkiye sahip olmadığını, onu argo ifadesiyle takmadığınızı, ona ispatla çalışmanız Allah huzurunda büyük bir yanlış oluyor. Böyle bir davranış biçimi, sevgili kardeşlerim, sizi Allah'ın karşısında yüceltmez. Küçültür, alçaltır. Allah'ın size verdiği her şey, aile yuvasının bölünmez bir parçasıdır. O, sizin olan her şey aynı zamanda ailenizindir. Öyleyse çocukların üzerinde eşiniz de sizin kadar hak sahibidir. Ama eşyanın tabiatına uygun olarak sizin kadar sevgi sahibi değildir. Bunun tabii bir yaratılış meselesi olduğunu düşüneceksiniz. Eşinizi, eşlerinizi, her hanıma ayrı ayrı söylüyorum, eşlerinizi küçültmeyin. Onları yüceltmeye çalışın. Davranış biçimlerinizle onların üzerinde veya aynı seviyede olduğunuzu değil, onlardan aşağıda olduğunuzu, her hanımın kendi eşinden aşağıda olduğunu, onun üstün olduğunu, beynin üstün olduğunu, ona ispat edici davranışlarda bulunduğunuz zaman ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse eşinizle öyle bir davranış biçimi içerisinde olun ki ailenin içinde siz çocuklarınıza en güzel örneği teşkil edin. En güzel örnekler olmayı sağlayın. Her zaman sulh ve sükun içinde birbirinize karşı sevgiyle ve saygıyla davranın. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız ailede hanımlar üzerine yapılıyor. Hanımların davranış biçimlerini en güzel şekilde nasıl bir hedefe ulaştırabilecekleri konusunu konuşuyoruz. Öyleyse bir hizmet konusunda eşinizden müsaade istemenin birçok yolu vardır. Ben gidiyorum demek başka şey, ona durumu anlatmak ve onun rızasını alarak kalbiniz tatmin olmuş bir hale gitmeniz, ikisi aynı şey mi? Birincisinde arkanızda kırılmış bir insan bırakıyorsunuz. Size öfke duyan bir insan. Küçültülmüş olduğunu hisseden bir insan. Öyleyse böyle bir davranış biçimini asla ortaya koymamalısınız.
Onun size kötü davrandığını varsayalım ki birçok evde bu olay birer vakadır. Peki bu negatif faktörü pozitife çevirmek gene kadının elinde değil mi? O size öfkelense de siz ona öfkelenmeden doğruları aktarabilseniz, onu ikna etmeye çalışabilseniz, birçok defa bunu başarabildiğinizi göreceksiniz. Çocukların da anne babalarının kavga etmesi halinde negatif etkilenmiş olduklarını her zaman biliyorsunuzdur. Onları pozitif etkilemek, sizin davranışlarınızdan taşan güzelliklere bağlıdır. Hanımlar eşlerine karşı saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Beyler de eşlerine karşı gene saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Hanımın eşine karşı duyduğu sevgi, erkeğin eşine karşı duyduğu sevgi, bunlar ailenin temel bağlayıcı faktörleridir. Eşlerinizi mutlaka sevmelisiniz. Onları temiz tutun. Temizliklerine siz yardımcı olacaksınız. Çamaşırlarını her istikamette onların ihtiyaçlarını karşılayarak her açıdan onu temiz bir hüviyette hayatını devam ettirir, bir rotada bulundurmalısınız. İşinden yorgun almış, yorgun argın gelen bir eşi, beyni eğer bir kadın güler yüzle karşılayabiliyorsa, onun halini hatırını soruyorsa, terliklerini veriyorsa, ona bir güzel davranış biçimi sergiliyorsa, güler yüzle, cana yakın bir davranış biçimi, bu erkek mutlu olmaz mı evinde? Sevgili kardeşlerim, zaman geçince alışkanlıklar oluşmaya başlar. Bu alışkanlıklarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınız hiçbir zaman eşinizi sizden soğutacak olan bir negatif dalga boyuna sebebiyet vermemelidir. Eşiniz size karşı, sizin ona karşı olan güzel davranışlarınız dolayısıyla hem saygı duymalı hem sevgi duymalıdır. Saygı karşılıklıdır. Ve hanımın eşine karşı saygısı daha üst boyutta olmalıdır. Yaratılış kanununun gereği olarak. Öyleyse eşlerinizi sevmeniz Allah'ın emri. Eşlerinize itaat etmeniz Allah'ın emri. Allah'ın emrettiği bütün standartlarda itaat asıldır. Sevgili kardeşlerim, hanım kardeşlerim, öyleyse eşinizle davranış biçimlerinizde her zaman aynı güzelliği yaşamalısınız. Onunla meşgul olmalısınız. Ve sizin davranış biçimlerinizin neticesini o yadırgamakla değil, tasviple uygun görerek tasdik etmelidir. Böyle bir şey zorla oluşturulamaz. Öyle yapıldığı takdirde yuvadan soğuma oluşur.
kahve sevgisi başlar. Evlendiğiniz zaman eşinizin bir kahve sevgisinin olduğunu düşünün. Ama siz ona evinde kahveden daha güzel bir ortam sağlayabilirsiniz, çocuklarınız ve siz. O bir süre sonra kahveyi tercih etmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkes için aile yuvası mutluluğun kaynağı olmalıdır. Birbirinize karşı söyleyeceğiniz bir çift güzel söz, bir gülümseme, herhangi bir konuda anlayış, tasdik ve güzellikleri açıklamak, memnun olduğunuzu belirtmek, eşinizle ilgilenmek, bunları mutlaka yapmalısınız. Ailenizin mutluluğu için bu gerekli, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Eşiniz haksız standartlarda diyelim, çalışmıyor. Siz evin hanımı olarak hem dışarıda çalışıyorsunuz, ailenin geçimini sağlıyorsunuz. Hem çocukların yükü sizin üzerinizde, hem evin yükü sizin üzerinizde. Devamlı bunu bir kavga konusu yapmak ve evvela sizin huzursuz oluşunuz, sonra da onun ve çocukların huzursuz oluşu. Bunu ortaya koyduğunuz zaman, ortaya koyduğunuz, ulaşabildiğiniz şey, onun da sizin de çocuklarınızın da mutsuz oluşudur. Aynı şartlarda ona güzel davranabilseniz, onu güzele davet edebilseniz, bunu tekrarlamaktan bıkmasanız, çevrenizdeki insanlar vasıtasıyla eğer eşiniz işsizse ona bir iş bulmaya çalışsanız ve eşinizin mutluluğu için bir gayretin içinde olsanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse bu konuya dikkatle bakın. Eğer eşiniz tasavvuftaysa sohbetleriniz için ve hizmet için onlar size engel olmayı düşünmezler. Ama davranış biçiminiz tersse bunu bir vasıta kılıp onları davranışınızda küçültmüşseniz veya küçültüyorsanız nefsinizin bu hastalığına yeniliyorsanız o zaman tasavvufu yaşamıyorsunuz demektir. Allah'ın sizden beklediği bu değildir. O zaman negatif tepkilerin geldiğini göreceksiniz eşinizden. Ve ailenin sulh ve sükun muhtevası değişecek. Sulh ve sükunun yerini kavgalar, küfürler, bazen dayak alacak. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna sebep olalım? Öyleyse eşinizde onu hiçe saydığınız gibi, ona önem vermediğiniz gibi bir duygunun uyanmamasını temin etmek sizlerin görevidir. O sizin için bir müsaade merci olmalıdır ve
böyle olduğu takdirde huzur içinde her işinizi yapmanız mümkün olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, anneler, sizlere sesleniyorum. Eşlerinizle çok iyi davranışların içinde olmalısınız. Yuvayı yapan dişi kuştur derler. Ailede ahengi sağlayacak olan kocanızdan ziyade sizlersiniz. Öyleyse çocuklarınızın üzerine kanat gerin. Onları koruyun, onları geleceğe hazırlamaya çalışın. Onlara sorumluluklar verin. Eşinizle birlikte. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ev hanımları, anneler, eğer siz Allah yolunda bir gayretin sahibi olursanız, göreceksiniz ki Allah-u Teala sizlere yardım edecektir. Aynı sonucu sulh ve sükun içinde de sağlayabileceksiniz. Hiç kimseden tasavvuftan sakın, hanım almayın, sakın tasavvuftakilerle evlenmeyin, yoksa benim vaziyetime düşersiniz gibi bir sözü içinizden hiçbirinin eşinden duymamak istiyoruz artık. Bunu sağlamak sizin sadece göreviniz değil, aynı zamanda zevkiniz olmalı diye düşünüyorum. Lazım geleni yaptığınız zaman bunun size sadece huzur verdiğini yaşayacaksınız. Sevgili anneler, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin ailelerinizde, çocuklarınızla birlikte sonsuz bir mutluluğu paylaşmanızı ve hayatınız boyunca en güzeli yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim, bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız. Sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak, Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey, birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki, herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar dizisi. Bizlerse sizleri çok sevenleri sevgili kardeşlerim. İnsan için en güzel şey mutlu olmaktır. Nasıl bir mutlu olmak? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Çok mu önemli? Evet, çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah size de yaşatır. Öyleyse elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun koymuş değil mi Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah-u Teala bize bunu anlatmasaydı, biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah-u Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanının sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende bir insanın mutlu olmasını gerektiren ne varsa Allah-u Teala bize hepsini
hediye etti, nimet olarak verdi. Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim, yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların, cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı adlı bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar, o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcı bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim,
bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır. Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmişsek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala bunu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi, başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı. İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ruhun ve için yani fizik vücudun
nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Yatmamızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Yüzümüzü kıble tarafına çevirip böyle yapmamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala en güzelini koymuş ortaya. Bütün insanların yapması lazım gelen şey Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Yatarken de yan üstü yatmamızı istiyor. Yan üstü yatarken kulağımızı

Ayaktayken de zikredeceksiniz diyor. Otururken de zikredeceksiniz diyor. Yan üstü yatarken de zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor, ne ağzımız kımıldıyor. Ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle, bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak, ne de ağzınızı kımıldatarak, ne de sesinizi çıkartarak, üçünü de gerçekleştirmeden iç sesinizle, dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız, uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz.

Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz. O size her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde zikretmek. İsterseniz diye sessiz bir şekilde, isterseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan diye kalbinizdeki sesle Allah'ı zikretmeniz Allah için hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. Kiramen katibi melekleri aynı standardın sahibidir. Hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanlara acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır, bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükûnu ifade eder. İç dünyanızda sulh ve sükun, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan intikam almayı
devre dışı bırakabilir. İntikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir, o da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim, görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, Allah diye Allah'ı zikrederiz veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine
Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor. Bunun manası, siz o zikre yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah Teala'nın müsaade etmemesi. Neka küfte, oka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız, o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır ha ki kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası, milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor. Mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz, 100 insana mutluluk verebilirsiniz, 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen insanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki
Onları mutsuz edip de derecat kaybetmek ve arkasından da onları mutsuz ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizi bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, cennete, cehenneme ve Allah'a inanan herkes mümindir ve cennete gider deniyor. Böyle bir şey var mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, salt Allah'a inançla hiç kimsenin cennete gidemeyeceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Çünkü felahın birinci şartı Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi فَمَنْ سَهُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelse, kazandığı pozitif dereceler, negatif dereceler fazla ise, hayırları şerlerinden fazla ise, o kişinin gideceği yer kesinlikle cennettir. Sevgili kardeşlerim, evvela bunu anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala şu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bize bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruh bize vermiş. Nefsin bir de serbest irade ve aklın sahibiyiz. Nefsin bütün talepleri bize derecat kaybettiriyor. Şeytan nefsin afetlerine tesir ediyor. Kaybettiğimiz bütün dereceler şeytanın nefsimize davetiye çıkartarak aklın nefsin talebini evet demesi ve kişinin derecat kaybetmesiyle sonuçlanıyor. İşte mutsuzluk üçgeninde kişi şer işler derecat kaybeder, günah işler derecat kaybeder, seyyiat işler derecat kaybeder, zulüm yapar, derecat kaybeder. Bunlar kaybedilen derecelerin Kur'an'daki karşılıklarıdır. Ama bir de mutluluk üçgeninde Allah'ın zatından bize üfürülen ruh, ruhun her talebi de hayırdır. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, öbür kenarı da fizik vücudumuzun kazandığı dereceler. İşte Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde mutluluk üçgeninde kazanılan pozitif derecelerin mutsuzluk üçgeninde kaybedilen negatif derecelerin fazla ise onlar cennete gider. Ama mutluluk üçgeninde kazanılan derecelerin mutsuzluk üçgeninde kaybedilen derecelerin fazla olması ancak ruhun talebine uymamızla mümkündür. Veya Allah'ın davetine icabet etmemize daha doğru olur. Allah'ın davetine icabet edenler, onlar daima hayırları şerlerinden fazla olanlardır. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Kur'an'ın bir türüne baktığınız zaman Kur'an Allah'ın farzlarını içeriyor. Kur'an bu farzları yerine getirenlerin mükafatı cenneti söylüyor. Kur'an bu farzları yerine getirmeyenlerin, isyan edenlerin cezası cehennemi söylüyor. Ve sahabenin hepsinin bunları yerine getirdiğinden bahsediyor. Öyleyse sahabenin hepsi ne yapmış? Farz olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını itaat etmişler, yerine getirmişler. Ve böylece cennetlerden olmuşlar. İşte görüyorsunuz ki Yunus'un 25 teslim-i rıza olan Allah'ın zatını Allah'a davet ediyor. Rahat 21'de ruhunu Allah'a ulaştıranların vuslata erdiğinden bahsediyor. Rum 31'de Allah'a yönelenlerin takva sahibi olduğundan bahsediyor. Lokman 15'te Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın yoluna girdiğini söylüyor. Zümer'li 4 vesaire. Bütün bunlar bize sahabenin bu farzların hepsini yerine getirdiğini ve cennetliklerden olduğunu beyan ediyor. Öyleyse tek başına Allah'a inanmak yeterli değil. Allah'a inan birinci şart. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak ikinci şart. Farz olduğuna inanmak üçüncü şart. Bu farzı kim iradesiyle dilerse yerine getirmeyi, Allah'ın o kişinin talebini yerine getireceğinden emin olmak dördüncü şart. Bu dört şartı yerine getirenler, onlar cennetliklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir ateist, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır mealindeki ayetleri gösterip, bakın Tanrı dilediğini Müslüman, dilediğini kafir yapıyor. Sonra da kafiri cezalandırıyor. Olacak şey mi bu? Diyor. İşin doğrusu nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özelliklerin bir tanesi de herkes delalette. İşte dördüncü şu rahat 27'de delalette. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanları Allah bu şekilde bir hayatı yaşasınlar, hep derecat kaybetsinler, hep mutsuz olsunlar ve ölüm sonrası hayatta cehenneme gitsinler diye onları yaratmamış. Tam tersi, Allah herkesi kendisine kul olmak, kutlu olması için yaratmıştır. İşte Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Abd olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostudur. Zümer 17'ye göre. Ama şeytanın kulu ve dostu olmaktan bir insanın kendisini kurtarması, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet etmek üzere vazifelidirler. İşte 7 ayet-i kerimede Allah'a davet eden Resuller. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87 ve Fusilat 33. Hep Allah'a davetten bahsediyor. Ve insanlar, bu davete muhatap olan insanlar ikiye ayrılıyor. Daveti kabul edenler, daveti kabul etmeyenler. Daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Davete muhatap olduğu zaman Allah-u Teala daveti kabul edenleri hidayete erdiriyor. Resulün davetini kabul etmeyenleri de delalette bırakıyor. Herkes delalette. Ama Allah katından davetçiler gönderiyor ve bu 7 ayet-i kerimedeki davete pozitif cevap verenler, evet, Resul'ün Allah'ın bir elçisi olduğunu, onun bize getirdiğinin hak olduğunu, Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُونُ بِهِ فَتُوبِتُوا لَوْخُلُونَ Ona iman ediyorlar. Allah-u Teala da kalplerine ihbati koyuyor ve onları sırat-ı müstakime, kendine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki Yunus 25 Allah teslim yurdu olan zatına davet eden, daveti kabul edenleri sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse rastgele bir olay değil. İradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdiriyor. İradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, İradesini kullanmayan veya yanlış kullananları da delalette bırakıyor, onları cezalandırıyor. İşin doğrusu bu inşallah, Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Müslüman olmak için nefsin de iman etme şartı var mıdır, açıklar mısınız? Elbette. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, herkesin bir şeytanı var, senin de mi ya Resulallah, ama benimkisi Müslüman oldu. İşte Müslüman olan kişi gerçekten nefsin 19 afetten temizlenerek 19 faziletin sahibi olan kişidir. İşte şu anda başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dileme davetine muhatap olduğu zaman daveti kabul etmeyenler onlar küfürde olanlardır. Ama daveti kabul ettikten sonra şu andaki ekrandaki slaytımızda olduğu gibi nefsin 19 afetini zikirle tamamen temizleyip yanına Allah'ın katından 19 fazileti kalbine yerleştiren kişi nefsi de ikinci bir ruh olmuştur. Zaten Allah herkesi hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratıyor. İster hani fıtrat, ister İslam fıtratı Allah'ın zatından üfürülen ruhun onda mevcut olmasıyla ifade edilebilir. Ruh bize üfürüldüğü noktaya itibaren Allah'a teslimdir. Yani 19 hazretin sahibidir. Negatif istikameti değişmesi mümkün değildir. Yani hani fıtratı bidayetinde şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu bir sistemi, hani fıtratı nihayetinde Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala zatından üfürdüğü ruh da 19 tane hasretin sahibidir. Ama dizayn edilen nefs de 19 negatif özelliğin sahibidir. Dolayısıyla fizik vücut ayak kısmıyla es kutbuyla nefsi kendisine çekiyor. Baş kısmıyla da ruhu kendisine çekiyor. Mıknatıs özelliğine sahip bir dizayn. Allah bizden ruhun negatif istikamete değişmesi mümkün değil. Ama ruhun pozitif istikamete de değişmesi mümkün. Nefsin pozitif istikamete değişmesi mümkün. Bu da Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkesi ve tasfiyesiyle. Öyleyse nefsin de iman etme şartı var mıdır? Evet. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bir izleyicimiz, Turan Hoca, Müslümanların dört teslimi de yerine getirenler olduğunu ve Müslümanlara ona merhametle dört kat cennete gidileceğini öğrendik. Bu iki konu arasındaki bağlantıyı bize açıklar mısınız? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman teslimiyetin geniş bir elfaze içerisinde yedi safhadan oluştuğunu görüyoruz. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir, ayetlere imandır. İkinci safha mürşide tabi olmaktır. Üçüncü safha ruhun teslimi. Dördüncü safha fizik vücut teslimi. Beşinci safha nefsin teslimi. Altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimini ihtiva ediyor. Yani bu safhaların her birinde o kişinin adı Müslümandır. Ama İslam'ı yedi sınıf olarak düşünelim. Allah'ın üniversitesinden mezun olmak bu yedi sınıfı geçmeyi gerektiriyor. Ne diyelim öyle, yedi yılda tamamlandığını öyle kabul edelim. Birinci yılda Allah'a ulaşmayı dilemekten mezun. İkinci yılda tövbe etmekten mezun. Üçüncü yılda ruhun tesliminden. Dördüncü yılda fizik vücut tesliminden. Beşinci yılda nefsin tesliminden. Altıncı yılda ihlasın, yedinci yılda iradenin tesliminden. Öyle yani her teslim safhasını bir yıl olarak kabul edersek Allah'ın üniversitesinde mezun olma 7 yılda tamamlanan bir öğreti olduğunu kabul edersek o zaman daha net anlaşılır. Dolayısıyla burada kardeşlerimizin ifade ettiği Müslümanlar 4 teslimi de yerine getirenler olduğunu, 4 teslimi yerine getiren en üst seviyedeki bir hedefi gerçekleştirmiştir. Ama Bakara 208'de de ey amin olanlar hepiniz silme girin. Teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de adı Müslüman. Tövbesini gerçekleştiren kişi de adı Müslüman. Cin 14'te ama bunların farklı seviyelerde olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Bakara 112'de. olayı bu şekilde değerlendirirsek daha net anlaşılır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 safa İslam'ı söyleyebiliriz. Bu iki konu nitekim ayetleri gösterirsek Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde sen o delaletteki amaları hidayete erdiremezsin. İn tüsmü ilâ men yûmini bi ayetine sen sadece ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. Ve hem müslimun. Onlar teslim olanlardır. Yani Müslüman Allah'a teslim olmalı ama birinci safa itibariyle teslim. Sonra ikinci safa itibariyle Allah'a teslime bakalım. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Yeni safa teslime bakacak olursak Zümer 54 وَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ. Bu sefer de ona teslim olun. İkinci safa İslam. Yine 14 üçüncü safa teslim. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ اَوْمِنَ الْقَاسِتُونَ. Bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. وَاَنَّ teslim olanlar, onlar mürşitlerini irşadı arayanlardır. Mürşitlerine tabi olmuşlardır. Mürşitlerini arayanlardır. İrşadı arayanlardır. İşte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır. Bakara 112 fizik gücünü teslim edenlerden bahsediyor. Saffat 102 nefsini teslim edenlerden bahsediyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail böylece onunla beraber çalışmış çağına eriştiği zaman dedi ki ey orcum gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak bunu düşün, bu konuda görüşün nedir? Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Alimran 2'de de aynı şekilde dolayısıyla olayı bu şekilde değerlendirmek lazım inşallah. Buradan fizik beden teslimi için Allah'ın ve irşat makamının hizmetinde olmayı mı anlamalıyız? Allah Teala öyle demiyor. Bakara 112'de Bela men esleme ve çevlillahi ve muhsinun. Hayır öyle değil. Kim fizik ucunu Allah'a teslim ederse muhsinlerden olursa artık onun mükafatı Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. 7 ayet-i kerimede bu tekrar ediliyor. Korkunun ve mahzuniyetin olmadı. Mesela ruhun tesliminde de bu var. Fizik ucu tesliminde de bu var. Nefsin tesliminde de bu var. Onlar da korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. İşte Bakara 38. 1. safa itibariyle Bakara 112, Bakara 274, Arna 170, Maide 69, Arap 35, Akef 13. Belki burada sıralama değişebilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocamız, hürmet ve saygıyla ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocamız, Peygamber Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyin, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilen mesajı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok çok seviyoruz inşallah.
0: Peygamber Efendimiz sana kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilen mesaj açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, söylemiştik. Hani fıtratının bidayeti şeytanın kapılarının açık, Allah'ın kapılarının kapalı olduğu bir muhteva ifade ediyor. Hani fıtratının nihayeti Allah'ın kapılarının açık, şeytanın kapılarının %100 kapalı olduğu bir muhteva ifade ediyor. Bu zaviyeden bakacak olursak kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. İşte Bakara 185'te Yuridullahu bikumul yusr ve la yurid bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Kolaylık bir dilek. Yani bir dilekle kişinin Allah'a kul olduğu, bir dilekle kişinin Allah'a dost olduğu, bir dilekle kişinin mutluluğa ulaştığı söyleyebiliriz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Müjdeleyin, zefre ettirmeyiniz. Şeytanın yolunda olanlar, onlar zorlaştıranlar, birbirinden nefret ettirenlerdir. Ama Allah'ın yoluna müjdeleyin, zefer ettirmeyiniz. Ben nasıl müjdeliyorsun başka bir hadiste, siz de öyle müjdeliniz. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. O zaman müjdelenenler de Allah'ın mürşitleridir. Yani kısacası bu hadiste mürit ve mürşidin birbirine bağlılığı, bir tek dilekle kolaylığı ifade ediyor. Ondan sonra da mürşid. Mesela Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın sevgili kulları vardır ki onlar kulları Allah'a sevdirirler. Kulları da Allah'a sevdiren Allah'ı kullarına gerçekten de bu bir dilektir. Allah'ı kullarına sevdirtmek bu bir dilektir. Kulları da Allah'a sevdirenler. Kulları Allah'a sevdirenler, Allah'ın da hizmet edenler. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Bülten Hocam, çölün ortasında iki kişi yarım bardak suları kalmış. Birinci kişi eyvah diyor, isyan ediyor. İkinci kişi ise elhamdülillah diyor, yarım bardak daha suyumuz var. Bu örnekteki şükreden kişinin en üstün ahlaka sahip olduğu aynı zamanda Hazrul Azim sahibi olduğu söylenebilir mi? Sevgili kardeşlerim, birinci kişinin bakış açısı sadece kendi zaviyesindeki bakış açısıdır. İkinci kişinin bakış açısı Allah'ın gözüyle bakmaktır ki o her şeyin kesinlikle Allah'ın rahmetiyle tahakkuk ettiğini buyuruyor. O yarım bardak su sahibi olan kişi Rabbine onun kendisine verdiği için hamd ve şükrediyor. Zaten Allah'ın bizden istediği aza kanaat etmek, sahip olduklarımızla mutmain olmak. İblis bize daima sahip olmadığımızı bize gösteriyor. Eksik tarafı bize gösteriyor. Örneğin sınıfta yapılan deneyde de %100 %99,5 beyaz sayfa ama tek bir siyah nokta var o sınıfa gösterildiğinde herkes o siyah noktayı, eksik olan noktayı görüyor. Şimdi bu şekildeki eyvah yarım bardak suyum kaldı diyen kişi siyah kısmı görendir. Ama halbuki o beyazın %99,5'u beyaz, yarım bardak suyum kaldı diyen o bakış açısıyla bakan kişidir. Şükreden kişi hangi seviyededir? O Allah'ın bileceği bir iştir. Ama her seviyede Allah'ın bize verdikleriyle yetinebilmek, aza kanaat etmek Allah'ın emridir inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Mühterem Hocam, Allah'ın her günahı affedebileceği, en büyük günah olan şirki affetmeyeceği Kur'an'da yazılıymış. Su bize açıklar mısınız? Yani kimdir şirkin içinde olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gizli şirkte olanlar. Zaten Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim için artık güneşe, aya tapma vesaire bunlar olmaz. Bize Kur'an'da bahsi geçen şirk, gizli şirk. Ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk de kişinin hevasına tabi olması riya, gizli şirktendir. O sebeple Nebiya Sultanı Efendimiz bir hadisinde sizi riyadan ihlasa çağın alimlerle beraber olun. Ama şirkin de affedildiği bir dizayn söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalben şirkten kurtulur ve o güne kadar ne kadar büyük günahın sahibisi bunların hepsi örtülüyor. İşte ayet-i kerimeler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmak. Eğer takva sahibi olursanız, Rum 31'de ise Allah'a yönelin takva sahibi olun ve böylece müşriklerden olmayı. Zümer 65'te keza öyle. Sana ve senden öncekilere vahyettik her şirk koşarsan amelin boşa gider. Gizli şirkte olanların amelin boşa gider ama amelin boşuna gitmesini istemiyorsak ruhun talebini alarak Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Ehdiye Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitne dünya hayatının bütününü ifade ediyor. Fitneden kurtuluş bir dilektir. İşte Enfal 28'de وَعَلَمْ اُنَّمَا مُوَالِكُمْ اَوْلَادِكُمْ fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Dünya hayatı fitnedir. Kehf 46'da اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatı bir fitnedir. Bu fitneden kurtuluş bir dilektir. Yunus 7-8'de اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيَقَانَ. Bunlar bize ulaşmayı dilemez ve وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Öyleyse fitneden kurtuluş bir dilektir. 19 negatif özelliğin sahibi başlangıçta. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de fitnedir. Fitneden kurtuluş da bir dilektir. Onu da çıkartırsak inşallah 19 tane negatif özellik. Fitneden kurtuluş. Herkes fitnededir. Ve fitneden kurtuluş da evet. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Fransa'da bir kardeşim muhteremin nazardan ve büyüden korunmanın en etkili yolu nedir? Açıklar mısınız? Nazardan ve büyüden kurtulma en etkili yolu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın bizler için taati müşride tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine geliyor ve her yönüyle bizi koruyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, herkesin gözü önünde tesbih ile, numaratörle zikir çekmek riya olur. Bu konuda doğru düşünce, davranış biçimimiz nasıl olur? Sevgili kardeşlerim, kişinin alanına girmek doğru değil. Riya mı değil mi? Onunla Allah arasındaki olan bir olay. Kişi bu ibadeti açıkça yapabilir. Öyleyse riya mı değil mi? Onunla Allah arasında. Riya gizli şirktir. O kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davranış biçimidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler namaz kılıyorlar ama dilemedikleri için kalplerine inmiyor. Bir şirk gösteriştir. Malda da vesaire de. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size mal verdim, ne yaptım? Ben Allah yolunda harcadım. Nisa 38-39'da diyor ki Allah Teala, hayır sen bunu insanlar sana nasıl cömerttir diye yaptın. Ve diyor Allah Teala, ne olurdu Allah'a ve yevmil ahire ulaşıp da verselerdi. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra verselerdi. Allah yolunda infak etselerdi. Namaz da öyledir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hasretle hürmetle ellerinize öper, sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Halk arasında Allah kul hakkıyla karşıma gelme buyurduğunu çok kez telaffuz ediyorlar. Kul hakkı nedir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Halk arasında Allah kul hakkıyla karşıma gelme buyurduğunu çok kes telafi edin. Kul hakkı nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor, benim için ne yaptım? Ben namaz kıldım, o senin için diyor. Ben zikir yaptım, o senin için diyor. Ben hacca gittim, o senin için diyor. Benim için ne yaptın diyor. İşte bu benim için yaptı değil, Allah Teala'nın kul hakkı dediği dizayn. Nitekim Hazreti Ebubekir de diyor, namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında, oruç tutmazsanız sizinle Allah arasında, hacca gitmezsiniz Allah arasında, zekat, zikir yapmazsınız sizinle Allah arasında, ama zekatınızı vermezseniz ben size savaş açarım. İşte zekat kul hakkıdır. O zaman kul hakkıyla bana gelmeyin buyurduğuna göre bunu nasıl ifade edebiliriz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Malınızın zekatını veriniz. Malınızın zekatını verin. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur. Yani dini yoktur. Kul hakkı. Zekat kul hakkı mıdır? Zekat kul hakkıdır. Malınızın zekatını veriniz. Bilin ki zekatını vermeyenlerin, zekatını vermeyenler, yani kul hakkına girenler, namazı, orucu, hacı, zekatı yok. İbn-i Selebe Resulullah'ın zamanında evvela namazları terk ediyor. Sahabiyken namazları terk ediyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman namazla zekat birbirinden ayrılmaz bir ikiliği oluşturuyor. Vakimussalate vaati zekate. Vakimussalate vaati zekate. Namazı terk ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu İbn-i Selebe'yi kurtarmak ancak bir noktaya geldi. Zekatı verirse ancak olabilir. Vakimussalate vaati zekate. Yani zekatı da vermeyince artık İbn-i Selebe'nin zekatı, bakın zekat vermeyenin namazı kabul olmaz. Hadis-i şerif. O zaman zekat kul hakkıdır ve karşıma gelme. Kimdir kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmeyenler, gelenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmeyenler kimler? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, zekatlarını verenler. Kur'an-ı Kerim'deki namaz ve zekat olayı, zekat veriliyor ki namaza geçiriliyor. Malınızın zekatını veriniz. Bil ki zekatı olmayanın namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı yoktur. Namazı bir, oruç iki, haccı üç, cihadı dört ve imanı yok beş. Yani zekat yoksa kişinin dini yoktur demek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an her an bu programın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir akşam daha beraberce bir güzelliği yaşıyoruz. Allah ile birlikte hepimiz ve

Yok men. Hepsi aynı kökten geliyor onlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amen olmak bir veteredir. Amen olmak 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amen olursunuz. 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amen olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amen olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amen olursunuz. Nefsinizi arsen kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amen olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amen olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amen olursunuz. Böylece amen olma 7 tane safhadan oluşan bir veteri olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hidayet 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl takva 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl felah 7 tane safhadan oluşuyorsa, nasıl kulluk 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl teslim 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl rıza 7 safhadan oluşuyorsa, amini olmak da 7 safhadan oluşuyor. Amin olmanın muhtevasına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olmanın standartları bütün Kur'an'ı kapsar. Omurganın bütünü amin olmanın içindedir. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları incelersiniz ve davranış biçimleriniz olaylara göre tayin eder. Yani siz hangi olayda nasıl davranacağınızın mimarısınız. Ve bu davranış biçimleriniz ya kalbinizde hayır olan birisi olarak sizi ortaya koyar, ya da kalbinde zevk olan birisi veya hastalık olan birisi veya en azından hayır olmayan birisi olarak ortaya koyar. Kalbinizde hayır varsa seçilirsiniz Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Yoksa, kalbinizde hayır yoksa o zaman seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bundan sonraki basamakları zaten yürüyemezsiniz. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olur. Amin olmanın belki de en önemli safhası burasıdır. Amin olmanın bu standardı olmazsa olmaz şartının sahipliğindedir. Olmazsa olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o zaman kurtuluşunuz olmaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Dilemezseniz ne olur? Diyor ki Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer

kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o aminu olmuştur. Ve amin olan kişinin standardını o tayin ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hemen canı yer cümle kallah feyne ecir Allah'ın ya kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka erecektir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mutlaka mülaki olacaklardır. Ruhlarına ölmeden evvel bu amel olanlar mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada bir dizayn vermiş. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde amel olmanın mümin olmaktan daha evvel geldiğini ilk basamağı açıklıyor Allah Teala. Hud suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve uhiye ila nuhin Nuh'a vahyettik diyor. Ennehu muhakkak ki len yumine min kavmike senin kavminden mümin olmayacaktır. İlla men kat amene aminu olmuş olanlar önceden amene olanlar hariç hiç kimse mümin olmayacaktır. Fela tebteis bima canu yef'alun. Artık sen de onların yaptıklarından ümitsiz olma, yeise düşme, kederlenme. Bima canu yef'alun. Onların fiilleri sebebiyle. Öyleyse senin kavminden amini olanların dışında hiç kimse mümin olmayacaktır diyor. Allah-u Teala bu ayeti kerimesiyle Hud suresinin 36. ayeti kerimesiyle Allah-u Teala son derece açık bir husus söylüyor. Bütün mümin olanlar yine amene olanlardır ama mümin olmak amene olmaktan sonraki bir merhaledir. Öyleyse kim mümin olmuşsa o da gene amin olmuştur. İkinci defa amin olmuştur. Demek ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi sırayı veriyor bize. İkinci defa amin olmak. Yani mümin olmak. Önce amin olmayı, sonra mümin olmayı Allah-u Teala sıraya koymuş. Burada açık ve kesin bir olgu var. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ondan sonra mümin oluyor. Şimdi beraberce olaylara bakalım. Amini olduk, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah kalbimizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Ne yapacak? Rahim esmasını tecelli edecek. Amini olduğumuz zaman üçüncü basamaktayız. Allah rahim esmasını tecelli edince dördüncü basamaktayız. Sonra ne yapıyor? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. Böylece bakan ama görmeyen gözlerimiz görmeye başlıyor. İrşat makamını tanımaya başlıyor. İşitmeyen ama duyan kulaklarımız sebebiyle vakra alındığı için işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının sözlerinin manasına varıyoruz. Ve kalbimizdeki ekinleti alıyor. Allah-u Teala yerine ihbat koyuyor. Böylece bir idrak müessesesinin sahibi oluyoruz. Kalbimizdeki fıkıh hassası çalışmaya başlıyor. Allah'ın kalbimize koyduğu ihbatla. Sonra Allah Teala burada neredeyiz şimdi? Yedinci basamaktayız. Yani amen olma standartları
Üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Birkaç dakika içinde Allah Teala bu olayları gerçekleştiriyor. Yedinci basamağa hemen ulaşıyoruz. Dolayısıyla yedinci basamağın sonunda amin olan birisi var. Ama henüz mümin olmamış. Mümin olmak, amin olmakla aynı şey değil. Mümin olmak, amin olmanın ikinci safhası. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, amin olmanın birinci safhası. Mümin olmak başka şey, amin olmanın ikinci safhası. Birisi yedinci basamağı, birisi on dördüncü basamağı işaret ediyor. Öyleyse amine olduk. Sonra ne yapıyor? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor. Sekizinci basamaktayız. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktayız. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşmaya başlıyor rahmetle farz. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mührün kenarından içeriye sızabiliyor. Rahmetle fazl partikülleri kalbimizin içine sızabiliyor. İşte kalbimiz mühürlü olmasına rağmen kalbimizin içine rahmet partiküllerinin sızması söz konusu oluyor. Böylece bu sızıntı %2'yi buluyor, huşu sahibi oluyoruz. Sonra Allah-u Teala irşat makamını gösteriyor kime tabi olacaksak. Ve 12. basamakta huşuya ulaşıyoruz. 13. basamakta Allah irşat makamını gösteriyor. Ve ulaşıyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. 14. basamaktayım. Burası Hud suresinin 36. ayet-i kerimesindeki mümin olmak basamağı. Demek ki önce amin oluyoruz, sonra mümin oluyoruz. Net olarak Allah Teala bunu söylüyor. Amin olanların dışında hiç kimse mümin olamaz diyor Allah Teala. Sadece amin olanlar mümin olabilir. Peki nasıl bir şey bu mümin olmak olayı? Bakıyoruz. Allah Teala'ya biz ulaştığımızda nasıl baştan biz bir adım atmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah da bize 10 tane ihsan vermişse, ihsanları 1'e 10'sa gene 1'e 10 veriyor. Biz mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci defa harekete geçtik, bir hamle yaptık, bize düşeni yaptık. Dolayısıyla Allah Teala onun 10 katını bize ödeyecek ve ödüyor. 10 tane nimet veriyor. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mümin olduk mu? Olduk çünkü. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse Allah onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Mücadele 22'de. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedirilirler. Yani o ruhla onlar muhafaza edilirler. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Yazması için ne yapması lazım? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Öyleyse Mücadele 22'ye göre kalbimize iman yazılacak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Mühürlü olan nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz için Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 70 gereğince kim tövbe eder de mümin olursa, irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyahatini hasenatı çeviririz diyor. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor vücudundan ayrılıp. Allah'ın altıncı nimeti. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın yedinci nimeti.
fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın 8. nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu son 3 nimet 3 ayrı hidayeti temsil eder. Ruhumuzun hidayeti, veçimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti. Ve Allah bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet, rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat adlı bir grup daha nur göndermeye başlıyor. Allah'ın 10. nimeti. Ne oldu? Kalbimizin içine Allah imanı yazdı ve mümin olduk. Burası ikinci defa mümin olduğumuz yer. İkinci defa amin olduğumuz yer. Burası amin olmanın ikinci safhası. Mümin olmak kademesindeki amenü oluş. Demek ki amenü oluşta amenü olmayı, mümin olmakta gene amenü olmayı ifade ediyor. Bütün müminlerde amenüdür. İşte Allah Teala aminu kelimesini mümin standartında kullanmış. Nerede kullanmış? Bakara suresinin 157. 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'ı veliyyüllezine aminu yürücüm mine zulümat eylen nuri. Allah aminu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne zaman çıkartır Allah Teala kişiyi zulmetten nura? Nefsinin kalbindeki afetlerin yerine nurlarını doldurmaya başladığı zaman, başladığı anda mümin olduğumuz nokta. Öyleyse aminu olmanın mümin olmaya tekabül ettiği bir işaret var burada. Kişi mümin olmuş ki nefsi tezkiye olmaya başlamış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah'a doğru ruhumuzun yolculuğu başlar, nefsimizin tezkiyesine paralel olarak. Her %7 nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Nefsimiz de tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, nefsimizi kınamaya başlamışız, kınıyoruz. Suçluyoruz ama hataları işlemekten de nefsimiz sebebiyle geri kalmıyoruz. Öyleyse burada yeni bir safha açılıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefs-i mülhimedeyiz, Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz dördüncü katta, mutmain olmuşuz, doyuma ulaşmışız. Ruhumuz beşinci katta, Allah'tan razı olmuşuz. Ruhumuz altıncı katta, Allah da bizden razı olmuş. Ve ruhumuz yedinci katta, hidayete ermişiz. Allah Teala innel hidayet Allah buyuruyor Ali İmran 20-73'te, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayete ermiş oluyor ruhumuz. Vuslat olayı. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve evvap takvanın sahibi olduğumuz yer. Burada bir yeni amenü oluş söz konusu. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah Teala onun amenü olduğunu ifade ediyor. Yeni bir amenü oluş. Allah Teala burada ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada
bizleri vuslata nail olanlar olarak değerlendiriyor. Bu muhtevada bir defa daha amene oluyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ard arda giren amene olma işlemlerini çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki leysa alellezine amenu ve aminu salihati cünahin. Amene olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin bir günahı yoktur. Fîmâ taimû izâmette kav. Onların yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur. Âmeni olan ve âmeni salihatta bulunan kişilerin. Kimdir bu âmeni salihatta bulunanlar, âmeni olanlar? İkinci defa âmeni olmuşlar, nefs tezkiyesine başlamışlar. Âmeni salihat söz konusuysa nefs tezkiyesine başlamışlar. İkinci âmeni oluşu söylüyor Allah-u Teala. Sonra diyor onlar takva sahibi olur, izamet tekav ve âmenu. Ve ondan sonra gene âmeni olurlar. Şimdi burada yeni bir takva sahibi olmak ve âmeni olmak söz konusu. Neden sonra? Nefs tezkiyesine başladıktan sonra. İşte burada nefs tezkiyesine başlamanın sonucunda ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan ruh ulaştığı için bir defa daha amin oluyoruz. Bir defa daha takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala üçüncü defa amin olmayı söylüyor. Ve ondan sonra ve yeniden aminü salihat ve aminü salihati sümmet tekav. Sonra bir defa yeniden daha çok aminü salihat işliyoruz ve takva sahibi oluyoruz. Ve yeniden amel oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz yer, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yer ve amel oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek amel oluyoruz. Ve devam ediyor Allah-u Teala, sümmet tekav ve ahsenu. Ve yeniden takva sahibi oluyoruz ve yeniden ahsen oluyoruz. Takva sahibi olmak ve ahsen olmak bir yeni amene olmanın işareti. Nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz noktadaki amene olma standardı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde takva müessesesiyle amene olma müessesesinin yan yana devam ettiğini görüyoruz. İşte amene olma standartlarında takva müessesesiyle beraber ele alırsak ne görüyoruz? Birinci defa amene olup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci defa amene oluyoruz. Bu takva Aminüler takvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve bu mümin olmaktan evvelki takvadır. Sonra mümin olduğumuz yerdeki takvayı görüyoruz. Ve mümin olduğumuz noktada amin oluş ayrı ayrı açılardan kesinleşiyor. Hem mümin olduğumuz için mümin takvanın, müminler takvasının sahibiyiz. Hem de mümin olduğumuz için ikinci defa amene olmuşuz. Ve Allah'a doğru yola çıkmışız. Allah'a doğru yola çıkanlar için de Allah-u Teala bir takvanın var olduğunu söylüyor. Bir amene oluşun. Ne diyor Maide 35'te? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettekû ileyhil vesilete. Ey
amil olanlar bu. Bunlar birinci amil olanlar. Bunların sahipleri. Ama Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin diyor. Vebtegu, iptiga edin, isteyin Allah'a ulaşmaya vesileyi. Bu başlangıçtaki birinci takvanın var olduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ama henüz Allah'a ulaştıracak olan vesileye, mürşide ulaşamamışız. Mürşide ulaşmadan evvelki amin oluşun işaretini taşıyor. Sonra mümin oluyoruz. İkinci amini oluş. Müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Üçüncü amini oluş. Bu da takva ile mukayesede gidiyorsak eğer, bu takvaya Allah Teala evap takva diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine geçen evaplar takvası. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi ta ahsen takvaya kadar takvaları almış muhtevasına. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Yeni bir ahsen oluş, yeniden takva sahibi olur. Yeni bir ameni oluş, yeni bir takva sahibi olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada. Maide 93 ihtiva ediyor bunu. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve yeni bir ameni olur. Ahsen oluyoruz bu ameni oluşta. Allah Teala hep amin olanlardan bahsediyor. Ve amin olmanın son noktası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz son nokta. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bu takvanın sahibi olarak bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasını gerçekleştirmek suretiyle amene olun diyor Allah Teala. Bu amene olur, amene olmanın son noktası. Allah Teala ya eyyühellezine aminu diyor. Ey amene olanlar, aleyküm enfisekum, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Tasfiyeden evvelki son nokta. Nefsin tasfiyesi daha olmamış. Nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu ta ihlası kadar bizi götürüyor. Burada fizik vücudun teslimine bir işaret söz konusu. Her seferinde Allah Teala hep amini olanların amini oluşlarını kullanıyor. Ve bütün kademelerde İslam'ın 7 safhasında da hep amini olanları görüyoruz. Her biri bir evvelki kademenin amini olma standartlarına ulaşmışlar. Yeni bir kademenin amini olma şerefine eriyorlar. Böylece gördüğümüz dizayn içerisinde Allah Teala her kademe için amin olanların dizaynını veriyor. Ve görüyoruz ki amin olma standartları İslam'ın 7 safhasında kaplıyor. Her açıdan hangi safhaya bakarsanız bakın orada mutlaka amini olan bir kişinin bunu gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hep Allah Teala amini olanlara hitap ediyor. Amini olanlar bir hakkın takvanın sahibi olun. Amini olanlar irşada ulaşın.
Amir olanlar nefsinizi Allah'a teslim edin. Amir olanlar fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Amir olanlar ruhunuzu Allah'a teslim edin. Amir olanlar mümin olun. Amir olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin ve amin olun şeklinde. Yukarıdan aşağı doğru genişte de Allah-u Teala'nın Allah'ın yoluna çıkan bütün standartlarda hep amin olanların bunları yapması uygun. Sadece amini olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Öyleyse başlangıçtaki amin olmakla Hakk-ı Tukati takvanın sahibi olmak konusundaki amin olur, birbirinden 7 safha farklıdır. Amin olmakla takva sahibi olmak aynı paralelde gidiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak aynı paralelde gidiyor. 7. basamakta amin oluyoruz. 7. basamakta amin olar takvasının sahibi oluyoruz. 7. basamakta düşünce platformunda bir teslim olayı, düşünce platformunda bir Allah'a kul olma olayı, düşünce platformunda bir felah olayı var. Felah olayı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü amin olan kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı kesinleşmiş. Felah kesin bir hümiyette çıkıyor. Yani felahın birinci safhasıyla amin olmanın birinci safhası bir realite olarak karşımızda. Öyleyse söz konusu olan mefhumlar aynı kademelerde aynı özellikleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün kademelerde amin olanlara hitap eden yüzlerce ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Her bir safha için Allah-u Teala mutlak bir ayetle o safhayı işaret etmiş. İnsanların 7 tane safhanın 7'sinde de ayetlerle işaret edilen bir amin olma statüsü var. Öyleyse amin olma standartlarına baktığımız zaman ard arda gelen bütün safhalarda muhtevanın amin olmayı mutlaka içine aldığını görüyor. 7. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta 4 tane amin olma standardı geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1. Mürşide ulaşıp mümin olanlar 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler 3. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 4. Allah-u Teala'nın dininde beşinci defa amin olmak, daimi zikre ulaşıp, hikmet sahibi olup, nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala her açıdan amin olanları bir güzel sonuca ulaştırmış. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Altıncı safhada söz konusu olan şey irşada ulaşmak. Ve bakıyoruz bütün bu safhalar sonundaki, en sondaki bir hakkın takva da dahil olmak üzere 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Tüm sahabe bunları gerçekleştirmişler. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor.
siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ibaresinin arkasından, ki bu bir hakkın takvanın özelliğini taşır, onun alameti farikasıdır. Ve la temutunne illa ve entum müslimun. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki teslim, bir hakkın takvanın teslimiyeti. Ve bütün sahabeli için Allah Teala onu söylüyor, hepsinin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, böyle bir amin oluşta bütün sahabe için geçerli. Çünkü Allah Teala bunu amin olanların gerçekleştirmesini istiyor. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakkı tukatihi. Görüyorsunuz ki son mertebeye kadar bütün mertebelerde amini olmak takva ile beraber yürüyor. Öyleyse amini olmak müessesesi Kur'an'da bir remz olarak geçiyor, bir işaret olarak geçiyor, bir seviye tayini olarak geçiyor. 7 tane amene oluş, 7 tane takva aynı basamakları işaret ediyor. Öyleyse takva Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ederken, amini olmak da Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ediyor. Aynı noktalarda aynı olaylar, aynı seviyenin ifadesi, her takva kademesinde bir amini olur. Öyleyse bu muhteva içerisinde takvaların dizaynına baktığımız zaman amin oluşlarla beraber yürüdüğünü görüyoruz. Amin takvasında gördüğümüz kişiler amin olanlar. Diyor ki Allah Teala ve neceynellezine aminu ve kânû yettekûn. Amin olup da takva sahibi olanı kurtardık diyor. Burada 41 Fussilet Suresi 18. ayet-i kerime. Kimmiş kurtardı takva sahibi? Amin olanlar. Buradaki amini olup Allah'a takva sahibi olanlar açık bir şekilde ifade edilmiş aminu takvasında. Ve mümin takvaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki mümin takva için Maide Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor ki gene aminulara hitap ediyor. Ya eyyühellezine aminu diye başlamış ayet. Ya eyyühellezine aminu şükürü nimetallahi aleyküm. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki ishemme kavmin en yepsutu ileyküm eydiyehüm fekefe eydiyehüm ankum. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Ettekullâhe. Ey amini olanlar, ya eyyühellezine amin uskürü ettekullâhe. Ve alallâhü felyetevekkelil müminin. Bu müminler takvası ve müminlerin amini olan müminleri işaret ediyor. Mümin olanları amini olan müminler bu ayet-i kerimeyle işaret ediyor. Maide suresinin 11. ayet-i kerimesi. Öyleyse demek ki mümin kademesinde de bir amini olmak söz konusu. Ve evap takvaya bakıyoruz. Allah Teala Yunus 63'te diyor ki ellezine Yunus 62'de ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Bu Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Buradaki
Amene olur. Allah'a ruhlarını ulaştıran evliyanın amene oluşu. Ve görüyorsunuz ki gene takva sahipleri, buradaki takva sahipleri gene amene olanlar. Ve muhsinler takvasına bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminus biru ve sabiru ve rabitu ve tekullaha lealeküm tuflihun." Amin olanlar buyuruyor Allah Teala. Burada sabrın sahibi olanlar, rabıtı kuranlar ve böylece felaha erişenler söz konusu. Ve bu insanların öfkelerini yutanlar ve takva sahipleri oldu, muhsin takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olduğunu görüyoruz. Allah Teala ahsen takvanın sahiplerini Maide suresinin söylediğimiz 93. ayet-i kerimesinde zaten ifade etmişti. Onlar diyor: "Leyse alellezine amenu ve aminu salihati günahun fîmâ taimu izâmettekav ve aminu ve aminu salihati sümmettekav ve aminu sümmettekav ve ahsenu." Beşinci defa ameni olmak ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah Teala Maide 93'te. Burada diğer takvalarla beraber ahsen takva devrilmiş ama amen olanın gerçekleştirdiği bir olgu. Ashab 70 ve 71'de azim takvadan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe ve kulu kavlen şediden." Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sağlam söz söyleyin. Ama amen olanlar, sonra da 71'de diyor ki: "Yuslih leküm amaleküm ve yâfir leküm zünübeküm ve men yuti'illâhe ve resûlühü fekad faze fevzen azîmâ." Ki sizi, siz amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o azim mükafata ermiştir. Kim bu insanlar? "Ya eyyühellezîne âmenû ettekullâhe" diye başlıyor. Azim takvanın azim mükafata eren kişi. Faze fevzen azîmen. Azim takvanın sahibi, aynı zamanda azim standartta âmeni olan kişi. Ve bir hakkın takva için Allah Teala Ali İmran yüzünde diyor ki: "Ya eyyühellezîne âmenû ettekullâhe hakka tukâtihî ve la temutunne illa ve entüm müslimûn." Görülüyor ki Allah Teala'nın takva kademeleri boyunca hep âmeni olan insanlar bu takvaları yerine getirmişler. Hep o kademenin de bir âmeni oluşu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi her konuda âmeni kılmasını, 7 kademe âmeni olmayı sizlere nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle, dualarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim kâlim adlubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirinizi çok sevin. Biliniz ki mutluluk sevginin arkasındadır. Seven insan mutlu olabilir. Nefret eden mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Nefret, şeytanın kalbimize koyduğu, bizi mutsuzluğun en uçlarına taşıyabilecek olan çok kötü bir duygu. Başkaları size karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. Ama bunun hesabını size vermeyecekler, Allah'a verecekler. Eğer biz insanlar bize kötü davrananlara bile güzel davranışlar sergileyebilirsek, o zaman Allah'ın emrettiği boyutlarda bir insan olabiliriz. Her şeyden evvel sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmek, başkalarını sevmek, onları yüceltmektir. Eğer severseniz, o kişiyi kıramazsınız. Onun hep mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, o zaman etrafınızdaki herkesin mutluluğunu isteyeceksiniz demektir. Eğer böyleyseniz, tam Allah'a layık bir kul olursunuz. Sizden etrafınızdaki herkese muhteşem bir dizaynda sevgi dalgaları yayılır. Siz onları severseniz, onlar da sizi seveceklerdir. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Severseniz yücelirsiniz. Sevmek Allah'tandır. Ruhun bir hasletidir. Nefretse şeytandandır, nefsinizin bir afetidir. Öyleyse, nerede bir afetinize yenik düşerseniz, arkasından mutlaka onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Ve yaptığınız her, nefsinizin bir afetini uyarak yaptığınız her davranış size mutlaka derecat kaybettirir. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim, önemli. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla çıkarsa, hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzel davranışların kazandırdığı derecelerle, bütün yanlış davranışlarınızın başkalarına huzursuzluk verdiğiniz her davranışınızın ve kendinize zarar verdiğiniz her davranışınızın kaybettirdiği negatif dereceler kıyamet günü fazla olursa o zaman gidilecek yerin cehennem olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz ki yaşlanmışsınız. Ne mutlu yaşlandıkları zaman geriye baktıklarında, herkese iyi davrandıklarını, herkesin mutluluğu için çalıştıklarını hatırlayanlara, ömür boyunca kendisini başkalarına vakfedenlere, işte onlar başkalarının mutluluğu için yaşayanlardır. Hayatlarını insanları mutlu etmeye adamışlardır. O istikamette bir gayretin sahipleridir. Bütün ömürleri bunu tahakkuk ettirmek gayretiyle geçer. Onlar
Allah Teala'nın kendilerine verdiği hayatı başkalarını mutlu etmek için verdiğini idrak edenlerdir. Allah'ın yakınlarıdır. Allah onları sevmeyi öğretir. Onlar daimi zikre ulaştırılırlar. Bunun manası, nefslerin kalbinde zaten afet kalmayacaktır. Afet yoksa hiç kimse hakkında kötü bir şeyler düşünemezler. Yorumlarını negatif istikamette gerçekleştirmezler. İnsanlara olan davranışları hep buram buram sevgiyle oluşur. Sevdikleri için başkalarının yaralayacak davranışlar yapmaları söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sevgi size ufukları kazandırır. İşte ufukların efendisi Osmanlı'ya dikkatle bakın. Sevginin aydınlığında yaşamışlar. Hepsi tasavvuftandı. Tasavvuftan olmak ne demek? Tasavvuftan olmak demek, nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesini gerçekleştirmek demek. Nefs tezkiyesi herkesin, kim olursa olsun o kişi, herkesin mutlaka gerçekleştirebileceği bir husustur. Yeter ki o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala derhal onun şeytanla olan ilişkisini keser. Şeytan o kişiye tesir edemez. Şeytanın tesirini Allah Teala önler. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi bu sebeple Allah Teala önce mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra kişi zikrine başlayacak ve giderek arttıracaktır. Bu kişinin nefsinin kalbindeki durum, nefsinin kalbinin %100 afetlerle dolu olmasıdır. Ruhuysa %100 hasretlerle doludur ve bir denge o kişinin doğuşundan itibaren sağlanmıştır. Nefsi ile ruh arasındaki denge. Nefsi ne kadar kötülükleri isterse, kötü şeyleri yapmayı ne kadar isterse, güzel şeyleri yapmamayı da ne kadar isterse, ruhu da kötü şeyleri yapmamayı ister ve iyileri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse ikisi de %100 dolu olduğuna göre bir tanesi %100 afetlerle, bir tanesi de %100 hasretlerle dolu olduğuna göre %100 bir denge sağlanmıştır. Nefs kötülüğü emreder ama ruh da hayrı emreder. Ruh hayrı emreder ama nefs de kötülüğü emreder ve eşitlik söz konusudur. Terazinin iki kefesi birbirine eşittir ve kişi bu minval üzere Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Dilerse bu kişi nefs tezkiyesi için hazır hale gelecektir. Ne zaman? Allah onda bir takım değişiklikler yapacaktır. Evvela o kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını tanıyabilecek olan bir vasfa ulaştırır. İşitme hassasını ve kulaklarını irşat makamının sözlerini izleyecek, dinleyecek ve işitebilecek bir hüviyete ulaştırır. Yani manasına varabilecek bir hüviyete. Ve işittiklerini kalbine indirecek Allah-u Teala ve kalpte onların idrakini sağlayacaktır.
İşte bunları yaparken Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra da o kişiyi mürşidine ulaştırır. Önemli mi? Çok önemli. Kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu vücudunu terk edecektir. Tabiyetiyle beraber ruh vücudu terk edecektir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Onlara Allah'a ulaşmayı dileme gününün geldiğini, bu sebeple oraya ulaştığını, tabiyet üzerine oraya geldiğini ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyerek bir tebliğde bulunmasını sağlar Allah Teala insan ruhunun. Ne olur? O gelen ruh devrin imamının ruhudur. Senin bu vücuttaki görevin tamamlandı. Vücudu terk et ve ana dergaha ulaştır. O ruh vücudu terk eder ve ana dergaha ulaşır. Allah'ın katından gelen ruh, o kişinin devrinin onun ruhu, o kişinin başının üzerinde yer alır. Nefsin zikir yoluyla kalbinde %51 nur oluşana kadar Allah Teala o kişiye şeytanın tasallut etmesine müsaade etmez. Şeytanı Allah Teala o kişiyi koruyucu kalkanı olarak etkisiz hale getirir. Şeytan kudurur. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczi içerisinde 7-8 aylık bir süre geçirir şeytan ve feci şekilde kızar bu işe. Ama şeytan kızsa da kızmasa da Allah Teala o kişinin ruhunu, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte burası mutluluğun yarısıdır. Ama bu nefsin kalbi %51 fazıllarla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaştığı noktada. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Başlangıçta gelen %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu zaman yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle fazılların manyetik alanıyla nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kutup birbirini çeker ve kişinin nefsinin kalbi zikirle Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları toparlamaya başlar. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça karanlıklar kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Çünkü yer kaplanmaktadır.

Sayrısür isimli yolculukta bir gök kata yükselir. Burada 7 kademelik bir yükselme söz konusudur. 7 tane gök kata aşınır. Allah'a bir ruhun ulaşabilmesi için 7 tane gök katını aşması gerekir. Allah'ın 7 rakamı burada da geçerlidir. Nasıl dünyada verilen bu gezegenin içinde 7 kademe varsa, 7 tabaka söz konusuysa, merkeze kadar geçen devrede merkezdeki tabakaya 1 dersek, ikinci tabaka genişleyerek onun çevresini kaplar. 3., 4., 5., 6. ve 7. tabaka, 7. tabaka yerkürenin kabuğunu da ihtiva eden en üstteki bölümdür. Bu nasıl 7'li bir sistemse, dünyamızın çevresinde başlayan gök katları da 7 tane katman gösterir. Allah Teala her şeyi 7'li bir dizayn içerisinde oluşturmuştur. Ve nefsimizin kalbinde de 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Nefsi emmarede nefsimizin kalbine %7 fazıl nuru gelip %2 başlangıçta giren rahmetin arkasından nefsimizin kalbine yerleşir. Burası nefsi emmaredir. Nefsi emmare, nefsin şerri emrettiği kademe. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا أُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetlere dolu olan nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf yolun başında daha. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların nefsleri hariç. Nefsin kalbinde ilk %7 nur bu nefse emare kademesinde gerçekleşir. Ve de mürşide tabiyetle vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya ve açıktaki secdede, çimenler üzerinde yapılan secdede birinci katta orada hazır bulunur. Diğerleri ikinci kata çıkarlar ama o çıkamaz. O birinci kata kadar çıkabilecektir. Ne zaman artan zikriyle nefsinin kalbinde ikinci defa bir %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levvetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra bir daha %7 fazıl birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. فَاَلْهَمَهَا فُجْرَهَا وَتَقْوَهَا diyor Allah-u Teala Fecr suresinin, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor. Burası Allah'tan ilham almaya başlanan kademe. Sonraki kademe, 4. gök katı, nefs-i mutmainne. Ya eyyetüel nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs. Aynı zamanda diyor ki, elâ bizikrillâhi tatmainül kulübü. Dikkat edin ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sonra 5. gök katı nefs-i radiye, kul Allah'tan razı olmuştur. 6. gök katı nefs-i mardiye, Allah da kulundan razı olmuştur. 7. kademe nefs-i tezkiye, kişinin nefs-i tezkiye olur. 7 defa %7 fazla birikimi o kişinin %100 afetleri dolu olan nefsinin kalbini

%49 Fazıl Nuri donatır. %2 Rahmet Nuri da ilave olarak verince nefsin kalemindeki nurlar karanlıklardan öteye geçer. İşte buraya kadar olan nefsin kalbinin aklanmasını Allah-u Teala garanti etmiştir. Kişi burada buraya ulaşana kadar hayatının en mutlu devresini geçirir. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesini kesinlikle önlemiştir. Şeytanla o kişinin arasına sanki bir duvar örmüştür. Şeytanın kolu kanadı kırıktır. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczı içinde, sıkıntısı içinde iblis kudurur. Ama hiçbir şey de yapamaz. Bu devre 7-8 aylık bir devredir. İnsan hayatının en mutlu devresidir. Kişinin pencereleri açıp parmak gelir içinden duyum diye. Şeytanın insanların üzerinde ne kadar büyük tesir olduğunu anladınız mı sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın mutluluk dediği müessesinin en güzeli o 7-8 ay içinde yaşanır. Kişi çok mutlu bir devre geçirir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştı. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kalkar. O zaman şeytan o kişiden intikam almak üzere şiddetle harekete geçer. Bir tek gayesi vardır, kişiyi oradan düşürmek. İşte sevgili kardeşlerim, bu süre 7-8 aylık bir süredir ve Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onlar da çok az sayıda insandır. Şeytan her an insanların düşüncelerine sanki onların kendi düşünceleriymiş zannını vererek tesir etmek imkanına sahip olduğu için ve son derece kurnaz bir mahluk olduğu için insanların çok büyük bir kısmını Allah'a ulaşmayı dilemekten men edecektir. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. 32 yıldır, 33 yıldır biz sizlere Allah-u Teala'ya ulaşın diyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Bu kurtuluştur diyoruz. Ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz diyoruz. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti ayaklarınızın altında. Ama insanlarda tıs yok. Sadece işte bizim kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Geri kalanlar kendilerine Allah-u Teala'nın her şeyi ayetlerle açıklanmasına rağmen gidecekleri yerin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, sadece bir tek dilek olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğu da o insanlara anlatılmasına rağmen insanlar kör, sağır ve dinsizler. Gözümüzün önünde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve onlara hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir herkesi kurtarmak. Sadece bu kadar basit bir yolla, bir tek dilekle o insanın cehennemden kurtulacağını garanti ediyoruz herkese Kur'an ayetleriyle. Ama insanlar bir kulaklarından giren, bir kulaklarından çıkan bir dinleyiş içerisindeler.
kurtarılması lazım gelen bizim hayatımız değil. Onların hayatı. Allah Teala bize bu görevi vermiş, ilmi öğretmiş. Herkesin bir tek dilekle kurtulabileceğini onlara yüzlerce defa, binlerce defa söylemişiz bugüne kadar. Sonuç mu? Sonuç hiç iç açıcı değil. Öyle bir ilim taassubu din adamlarımızı sarmış ki onlar insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Çünkü ağababaları onlara demiş ki dinin ileri gelenleri yani ha ruh mu? Ruh Allah'ındır. Kim? Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o ölür. Ve insanlar buna inanmışlar. Allah Teala da tam aksine herkesten ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek ulaşmak demek. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine geri dön. Allah'a ona ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim içeriyor bu. Allah Teala hidayetin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda, hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Safsatasına dayalı olarak gerçekleştirmiyorlar. Oysa ki ruhun vücutlarından her an dilediği an ayrıldığını, tekrar oraya girdiğini, onların asla bunu hissetmediklerini onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bütün insanlara mutluluğun yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı. Ne demek? Nefsin kalbinde Allah Teala'nın emrini yerine getirip de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için ise kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması lazım. Allah bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Mutluluk oranı %51. Geri kalan afetlerle dolu. %49 mutsuzluk. Kişi eğer o noktada Allah'a ulaştığı zaman devam ettiği zikir seviyesi mesela günde 3 saatse ve bu 3 saat içerisindeki zikirle ne kadar zikir yapabiliyorsa o zikir seviyesini devam ettirdiği sürece bu yarım mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve eğer devam ettirebilirse bu zikir seviyesini, ömür boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Şeytan asla bunu engelleyemez. Kişi sıkı bir disiplinle bu zikir seviyesini devam ettiriyorsa, dünyada mutluluğu yarı yarı yaşayan, yaşayan ama mutlaka neticede cennette, üçüncü kat cennetin sahibi olacak olan bir kişidir. Ve sözümüze dikkat edin.
O kişi bunu kendisi başarmamıştır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılmıştır. Ayet-i kerime çok açık. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah-u Teala ayette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ve de bu ulaştırmayı Allah-u Teala mutlaka gerçekleştiriyor 7-8 aylık bir devre içerisinde. Ve ondan sonra kişi o zikir seviyesini düşürmezse, ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar, kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Peki kişi bana bu kadar yetmez, ben daha ötesini istiyorum. İrademi de kullanacağım, Allah-u Teala'dan da yardım isteyeceğim. İnşallah daha ötesini başaracağım. Fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim diyorsa o dik yokuşu tırmanmaya hazırlanmalıdır. Evvela zikrini günün yarısından daha öteye çıkaracak ve zahit olacaktır. Zühd makamını sahip olacaktır. Yani günün yarısından daha fazla zikreden birisi. Sonra daha öteye geçecektir. Daha ötede ne vardır? Daha ötede bu kişi günde 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu her baba yiğidin başarabileceği bir iş değildir. Ama bütün sahabenin başardığını da unutmayalım. Ve de bu noktaya ulaşan kişi zaten mutluluğu tamamına yakın bir şekilde yaşayacaktır. Ve gideceği yer dördüncü kat cennettir. Sonra bu kişi zorlanmadan, bu noktaya ulaşmak zordur. Dik yokuş budur. Oraya ulaştıktan sonra günün yüzde 80'den fazlasını zikirle geçiriyorsa zaman açısından, o kişi çok kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır. Ulyanı alacaktır. Sonra muhlis olacaktır. Allah'a bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe ederek yaklaşacaktır. Artık bu değişmez bir tövbedir. Şeytan o kişiye tesir etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra da Allah-u Teala onu İrşad makamının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah-u Teala teslim olacaktır. Ve kişi mutlulukların en büyüğüne ulaşacaktır. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, nefsinin kalbinde hiç afiyet kalmamış olan, Allah ile her an konuşabilen, Allah'ın kendisine kalpleriyle gösterdiklerini gören, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır bir insan olacaktır. Kalp gözü açıp, kalp kulağı da açık olan bir insan. İşte mutluluğu asıl yaşayanlar onlardır. Mutluluğun hası onlarındır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İrşad makamına yükseldiler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onların bu muhteşem mutluluğunu anlatıyor. O sabıkun erebenin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Kime tabi olmuşlar? Sahabeye. Kime tabi olmuşlar? Tabiine tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar.
onlara tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bu konuşmayı boşuna mı yaptırıyor? Bakın, mutluluk uzanıp da onu tutabileceğiniz bir yerde. Sadece bir tek dilek isteniyor sizden. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Sadece bir dilek. Allah'ın sözü olduğu için kim böyle bir dileği gerçekleştirirse diyor Allah-u Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse böyle bir dileğin sahibini Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştıracağına göre demek ki Allah-u Teala herkes için bu gaye garantiyi vermiş. O zaman bir kişi düşünün, açlığa dayanamıyor, oruç tutamıyor. Allah-u Teala onun oruç tutmasını sağlar, açlığa dayanıklamasını sağlar. Başka bir kişi namaz denilen şeyi hiç sevmiyor. Ben diyor namaz kılamıyorum ve kılmıyor da. Allah-u Teala onu namazı seven bir insan haline getiriyor. Namaz onun için artık huzur verici bir faktör oluyor. Zikri sevmeyen insana zikri sevdiriyor Allah-u Teala. Ve de o kişide eksiklik neyse, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sadedinde yapması lazım gelen görevlerde onu engelleyen ne varsa hepsini Allah-u Teala söküp alıyor o kişinin kalbinden. Ve kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinemişse Allah-u Teala o kişinin bütün engellerini kaldırıyor ve bunu garanti ediyor. Ondan sonra da kişi için namaz kılmak bir zevk oluyor. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmiyor. Zikir yapmak huzur verici bir faktör olarak giriyor devreye. Ve Allah'ın bütün ibadetleri o kişi için bir sevgili oluyor. İbadet etmekten kişi zevk almaya başlıyor. Aman şu namazı da kılayım da atayım omuzlarımdan değil. Aha tamam, öğle namazının vakti girdi. Hadi gelin namazı kılalım, şu büyük zevki beraber yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, bu kişi zikir yaptığı zaman Allah ile olan ilişkisi öyle bir hüviyette kurulur ki o kişi zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurlarının kalbine geldiğini neredeyse hissedecektir. O büyük haz içerisinde zikrini yapacaktır. Oruç tutacak, açlık hissetmeyecektir. Muhteşem bir mutluluk yaşayacaktır. Hamdolsun Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla bütün sonra gelenlere sünnet-i seniyesi olan haftada bir gün Perşembe günleri oruç tutmayı kişi büyük bir zevk haline getirecektir. 52 hafta hep bir gün oruçlu olacaktır bu kişi. Zikir onun için bir zevk olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuza engel olan siz değilsiniz. İçinizdeki şeytan. Her an size tesir ettiğince ettiği içinizdeki şeytan diyoruz. Yoksa kimsenin içinde şeytan yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınıza sermiş. Kim cehd eder de fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onlara, ona göre yardım eder. Onlar da mutlaka bu hedeflere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte
Bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki huzurunuzdan ayrılmak içimizden geçmiyor. Hep birlikte olmak istiyoruz. Hep sizlere bir şeyler anlatabilmek, sizin kalbinize bir şeylerle ulaşabilmek, sizleri mutlu edebilmek. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İş dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik vücudunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iş dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sürf-ü sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah, göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün, ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı mustakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara and olsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara and olsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere and olsun. Ve de yarışarak öne geçenlere and olsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere and olsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti. Farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara İnsanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, İnsanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler.
0: Hayır, inkar edenler kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır. Merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu insan

hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman

yüceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana and olsun. Ve onu takip ettiği zaman aya and olsun. Ve onu güneşe izhar ettiği zaman gündüze and olsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye and olsun. Ve semaya ve onu bina edene and olsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene and olsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene and olsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye and olsun. Ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze and olsun. Ve erkeği ve dişiyi yaratana and olsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha kuşluk vaktine and olsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman
geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü, eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme,
ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar onlara beyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir.
Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve ama kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakın, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakın ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka hutameye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o hutame yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi
Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak.
ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben felakın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahman Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman Rahim maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Sevgi Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli, ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin. Ev bark sahibi olsunlar. Aile yuvası kurulsun. Bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder. Babadan başlayan, annede devam eden, çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi
Ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Halife sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek. Küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek. Aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki ondadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derecat farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden insanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir. Ve bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz ve vücut müdafaasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından da dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur.
Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi ard arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, seviniz sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz, nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır, ikincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ivası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler insanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir. Ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa
aslında iç dünyasında hep başkalarına kötülük etmek, onlardan intikam almak, onlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak her zaman iç dünyasındaki hakim unsur budur. Hep buna çalışır insanlar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız, o zaman bu film bitecek. Bu kara film yerini beyaz filme terk edecek. Hem çok seveceksiniz, hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevinir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu uyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevinirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi en az 1.000 kat sever. Siz 2 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2.000 kata çıkar. 2.000 ünite olur. Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3.000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin. O zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün. Gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz. Ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını
İsteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına.

ondan nefret eden insanlar onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada onun etrafındadırlar. Eğer ondan, bir insandan, çevresindeki herkese nefret yayılıyorsa, kin yayılıyorsa, insanları sevmiyor, onlardan nefret ediyorsa, onların en güzel ulaşmalarını değil, kendisinin en güzel ulaşmasını, başkalarının en kötü ulaşmasını istiyorsa bir insan, o sevgisizdir. Dikkat edin, başka insanlarda olan güzel şeyleri siz Allah'tan isterseniz eğer, ya Rabbi onlara verdiğin gibi bana da ver derseniz, bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgiyi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak, ya Rabbi onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar, bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım, ben de insanlara sevgiyle davranayım derseniz, Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok, bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlar da ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım diyorsa, bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim yalnız bana ver, başkalarına verme diyorsa, ondakini ondan al da bana ver diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasletidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir. Her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe, ki bu sevgi Allah sevgisinden, onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır. Kimden etrafına sevgi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde

Onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayrı mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuzda devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki, mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayrimümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi, ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum. Size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevme konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış. Böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon, eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der.
sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte Allah için hizmet ediyorsunuz. Bunu iki şekilde sürdürebilirsiniz. Sevgiyle süsleyerek, özene bezene bir güzellik içinde yaşarsınız. Oraya gelmek için can atarsınız. Bir de nefret içinde yaşarsınız. Ama Allah için hizmet etmek mecburiyetinde olduğunuzu hissedersiniz. Zulüm görürsünüz. Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun, netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden, Kur'an'ın merkezinden, bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz. Arkasında yatan en büyük faktör sevgisizliktir. Ne düşünüyor kardeşlerimiz? Orasını anlamak çok zor. Ben onlara sevgi gösterirsem onlar beni dinlemez diye mi düşünüyorsunuz? Onlar size itaat etmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa ki en iyi hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu. Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır. Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa, o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir.
Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer öyleyse, istiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah Teala'nın katında. Çünkü orada ruhun hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır. Siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde, zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerine tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz.
O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan, kuşatmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değildir. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, etrafınızdaki insanları da o kadar çok seversiniz. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir. İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız fıkrayı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de ağzımı aslanın ağzına içeri soktum. Aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor. Arkadaşlar diyor ki iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor yahu diyor. Siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki eğer etrafınızda sizden sevgi yayılmıyorsa siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı
sevdikçe etrafınızdaki insanlara bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey eğer nefretse bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder. Zulmü ifade eder. Şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka geriye kötülük olarak döner. Öyleyse nerede kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi ve eskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir, sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgiye almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır. Bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de iki taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur.
Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzluk ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa, sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez. Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak, sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdiveridir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman, o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin, sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ve sevgiye götürmesini
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: da hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ateizm, Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın varlığına inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini inançları reddeder ve doğaüstü açıklamaları kabul etmezler. Onlar tamamen kendilerini bu zahiri aleme kilitlemişlerdir. Bunların akılları kafa gözlerinde toplamış, sadece gördüklerine inanıyorlar. Deizm, Allah'ın var olduğuna inanır, ancak bu Allah'ın evreni yarattıktan sonra müdahale etmediğini savunur. Deistler, peygamberlik, vahiy, mucize gibi dini kavramları reddeder. Allah'ı sadece akıl ve dua yoluyla tanıyabileceklerini düşünürler. Kısacası ateist Allah yok der. Deist Allah var ama dinler uydurmadır der. Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar Allah'ın mahlukatıdır. Allah onları yaratmıştır. Nasıl mümini Allah yaratmışsa, kafiri Allah yaratmışsa, deisti de ateisti de Allah yaratmıştır. Ve şimdi Allah'ın yarattığı insan mahlukuna bir göz atalım. Allah-u Teala ateistler de deistler de içinde olmak suretiyle bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Bu zahiri alem yaşayabilmemiz için bir fizik bedenin sahibiyiz. Allah-u Teala bu fizik bedenin içerisinde ateistler de, deistler de, kafirler de içinde olmak kaydıyla herkesi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve dış düşman olan şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ama Allah-u Teala yine fizik gücünün içerisinde doğar doğmaz herkese zatından ruh üfürüyor. Secde 9'a göre. Suma sevvaha ve nefaha fihim ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Nasıl ruhta, nefste 19 tane hastalık varsa, ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, sekinet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve bu zahiri alemat olan fizik beden, berzah aleminat olan bir nefs ve Allah'ın zatına üfrenen bir ruhla insan, Allah-u Teala insana serbest irade vermiş. Dilediğini yapabilme yetkisi. Ama sonradan bedenini ödemek kaydıyla ve aklın kumandasında bir hayatı yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ateistler ne diyordu? Bir kere daha bakalım.
Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini yanlışları reddeder. Yani ateizm için Allah'ın zatından üfürülen ruh yoktur. O kesinlikle ruhu kabul etmez. Şimdi ruh, ateist bir insan için ruh devrede yoksa o zaman hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsin afetleri, diğer kenarı da kaybettiği dereceler, devamlı olarak mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşar. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı. Peşinden sonra mutlaka bu kişinin gideceği yer cehennem. Yani ateistin hayatında Allah yoktur, ruh yoktur ve ruh kendi hayatında ruha yer vermediği süre içerisinde tekrar ediyoruz. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda fizik gücünün kaybettiği dereceler ve devamlı olarak bu kişi için kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır. Her olayda mutlaka mutsuzluğu yaşar. Bu dünya hayatında hep huzursuz ve mutsuz. Ölüm sonrası hayatta da gideceği yer, cinyer, sonsuz bir cehennem hayatı. Ama eğer hayatında Allah'a yer verseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman sadece bir dilek onun hayatını mutsuzluktan mutluluğa ulaştıracaktı. Hayatında ruha yer verenler, ruhun talebine uyanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah Teala kalben ulaşmayı dileyenleri mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatın sahibi kılar. Onu bu hayata sahip kılan Allah'tır. Ama Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tarafında vücuda getirir. Bu mutluluk sonucuna onu ulaştıran Allah'ın zatına üfürülen ruhtur. İşte mutluluk üçgeni. Bir kenarı ruhumuz, bir kenarı Allah Teala, diğer kenarı da kazandığı pozitif dereceler. Dolayısıyla böylesi bir ruhun talebi olan kişi için mutlaka hayırları şerlerinden fazladır. Mutlaka mutluluğu yaşar. Bu dünyada huzur ve mutluluk bir dilekle, ahirette de gideceği yer 3 tane cennet. İşte Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellik sebebiyle kişi deist de olabilir, ateist de olabilir. Fırkalardan bir tanesi deistler, fırkalardan ikincisi de ateistler ve diğerleri. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel hadis-i şerifinde ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ama öncesinde Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Yani 73 fırka, bunlardan her 73 fırkanın içerisinde bir fırka 73. fırkayı oluşturuyor, fırka-i naciye. Eğer ateistleri, deistleri de devreye alırsak Yahudilerden, bir kere Yahudilere göre Müslümanlardan da bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Yahudilerden bir fırka, 3 fırka. Ateistler, deistleri de alırsak 5 fırka. Yani bu 70 fırkanın içerisinde 5 fırka bunlardan oluşuyor. Geri kalan 65 fırka. Hristiyanları ele alırsak, Hristiyanların içerisinden de 5 fırka söz konusu.
sadece bir tane kurtuluş fırkası var. Müslümanlardan da 5 fırka söz konusu, yani 72 fırkanın içerisinde Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, 3 fırka, deistlerden bir fırka 4, ateistlerden bir fırka 5, orada da 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Ama bütün bu fırkaların içerisinde küçük bir grup fırka-i naciye oluşturuyor. Ya Resulullah, o kurtuluşa ulaşan fırka kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsak mutlak surette mürşide tabi olmak lazım. Ben ve sizin gibi. Ben dedi, sahabe için Allah'ın tayin ettiği mürşid, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ve ben ve sizin gibi, siz gibi dediği sahabe, Kur'an'daki İslam'ı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırka cehenneme giriyor. Bu 70 fırkanın içerisinde Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Yahudilerden, deistlerden, ateistlerden 5 fırka var. 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Yine aynı şekilde Hristiyanlardan 65 fırka, diğerleri 5 fırka Müslümanlardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, deist, ateistlerden 5 fırka teşkil ediyor. Yani kısacası sadece bunlar değil, 72 fırka aynı. Şimdi bunlar insanlar neden dinde fırkalara ayrılıyorlar? Her doğan kişi Nahl 78'e göre bir şey bilmeden dünyaya geliyor. Ayetlerden gafil.

Ateistler, deistler mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ateistler, deistler dinde fırkalara ayrılanlar, hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama mürşidin özellikle her devirde devrin imamı asaleten peygamberse o Allah'ın bir mürşidi ve devrin imamının Nebi Resulse peygamberse 5 görevi var Bakara 151'e göre. Birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İşte bu ayetlerin tilavetinde Allah'a davet söz konusu. 7 safa davet. Birinci safa davet Enfal 24. İkinci safa davet Yusuf 108. Üçüncü safa davet Yunus 25. Dördüncü safa davet Nahl 125. Beşinci safa davet Hac 67. Altıncı safa davet Kasas 87. Yeni safa davet Fusilet 33. Birinci safa davet devrin imamı, ona bağlı olan bütün vesileler, mürşitler Allah'ın zatına davet ediyorlar. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete muhatap olan küçük bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama diğerleri, seçilmeyenler, seçilip de daveti kabul etmeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Ve dolayısıyla sadece daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması açıklanıyor. 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Şimdi tekrar gelelim asli noktaya. Enfal 24, Allah'a ulaşma dileği. Şimdi bu dileğin sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kesinlikle sağır, dilsiz ve kördür. 19 negatif özellikten bir tanesi. O zaman bu 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan deistler, ateistler de var. Fırkalardan bir tanesi bunlar. Bunlar şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fıskıdır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnedir ve ilgili ayetleri de görüyorsunuz. Sağır, dilsiz ve kördür. Şeytanın kulu ve dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan takva sahibi değiller, mümin değil, hidayet edildi. Ama 19 negatif özellikten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz, Enfal 24'e göre daveti kabul etmemiz lazım. Enfal 24'e göre daveti kabul eden kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyince 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta o kişinin baş gözündeki cameti varsa alıyor, mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, mürşidin sözlerini kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Böylece Enfal 29'a göre o kişi günahları örtülen 7 furkanın sahibi, 1. kat cennetin sahibi, sadece bir dilekle. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Yani mürşidi mürşid olarak Allah kendisine gösteriyor. Kalbine hidayete ulaşıyor Tegamun 11. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nüronla açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman kalbine ulaşan %2'lik rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı bütün insanlara farz kılmış. İstane mürşidi ifade ediyor. 7 ayet-i kerimede İstaneyi sadece senden isteriz. Yani mürşidimizi sadece senden isteriz demiş oluyoruz. Her Fatiha okuyan kişi İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, sadece sana kuluruz ve istaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Öyleyse mürşidsiz hiç kimse dini yaşayamaz Allah'ın dinini. O sebeple mürşid insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler 7 furkan ve 12 tane insanla huşu sahibi olarak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidi Allah'tan istiyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişi tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi 7 tane nimetin ve 7 inan şartının sahibi, 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin

sahibi. Günümüz din tatbikatında Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak tamam. Ama insanlar Nebi Resul, Risalet Nebi Resul'le sona ermiştir. Halbuki Risalet kıyamete kadar devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nebi Resullerden, Veli Resullerden bahsediyor. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetlerle gösteriyoruz. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller o şeriat kitabı ile amel edenlerdir. Birbirinden farklı tam 10 tane özellik ve ilgili ayetlerde açıklıyoruz. Ama görüyoruz ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman inanç şartlarından Resullere iman sadece Peygamber Resullere iman ediyor. Belli Resullere reddediliyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek kişiyi küfürde tutar. Ve devam ediyoruz. O inanç şartlarının içerisinde ne görüyoruz? Yedi inanç şartı. Kitaba inanmak, Resullere inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yevmül ahir. Yevmül ahire iman edenler ve yevmül ahire iman etmeyenler. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenler, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmeyenler. İman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi 7 ayet-i kerimede yevmül ahire iman edenler. Allah-u Teala onu tarif ediyor. Ve 7 ayet-i kerimede de yevmül ahire iman etmeyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire iman edenler, Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, daveti kabul etmeyenler, 7 ayet-i kerimede sınıfta kalıyorlar. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor kişi. Şimdi günümüzde diyor ki, ben kitaba iman ederim, ben peygambere iman ederim, mürşit yoktur. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Benden sonra da dini benden öğreneceksiniz dememiş. Resulullah'ın mirasını devralan sahabeyi gökteki yıldızlara benzetmiş. Öyleyse her devirde yaşayan devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler var ve dini onlardan öğrenmemizi istiyor. Tekrar ediyorum, sahabe sual soruyor, biz dinimizi senden öğrendik ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İşte Resulullah'ın 7 tane hadisiyle mürşide tabiyeti Allah Resulü açıklıyor. 7 hadiste. Birinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet, peygamberlik benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse mürşid yoktur demiyor. Halifeler ve imamlar her devirde, devrin imamı var. O aynı zamanda Allah'ın halifesidir. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis-i şerif. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zaman imamına tabi olmazsa o cahiliye sonlarında ölür. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibi hangisine tabi olursa hidayet edersiniz. 7 tane hadis mürşide tabiyeti farz kılıyor. Ama insanlar ben Kur'an'a inanırım, ben peygambere inanırım, ben ondan sonra kimseye inanmam diyor. İnanmayı da o zaman kendisini hidayette zannediyor ama delalet onun üzerine hak oluyor. İşte haccet namazıyla huşu sahibi olup haccet namazını mürşidini Allah'tan isteyen, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişi 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılıyor. 7 kalp şartı demek o kişinin mürşid ve nefs seskesine başlaması demek. 7 nimetle 7 kalp şartı, 7 nimetle kişi ruhu vücuttan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşıyor.
Allah'a ulaşmayı dilediği an dönersek olursak, Allah'a ulaşmayı dilediği an diğer slaytımıza dönecek olursak, Allah Teala kalbindeki ekinite alıyor. Hac 54'e göre ihbatı koyuyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 105'e göre nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar edince o zaman Bakara 157'ye göre o kişiye selavat ve rahmet iniyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici. Ve böylece kalbe giren rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan isterse, mürşide tabi olduğu zaman, önünde tövbe ettiği zaman evvel Allah Teala kalbin mührünü açıyor Zümer 22'ye göre. Kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve kalbe imanı yazıyor Mücadele 22'ye göre. 7 kalp şartıyla kişi nefs ezkisine başlıyor. 7 kalp şartıyla nefs ezkisine başlayan kişi aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor Mumin 15'e göre. Mücadele 22'ye göre onun kalbine Allah imanı yazıyor. Ve Enam Furkan 70'e göre günahların hepsi sevaba çevriliyor. Mağfiret olayı gerçekleşiyor. Nebe 39'a göre ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Rad 36'ya göre fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nahl 36'ya göre. Zümer 23'e göre kişi ıslah edici amellere başlıyor. Nefs ezkisine ve irade güçleniyor. Böylece 7 kademedeki nefs ezkisi ki 14 asırlar sahabenin hepsi bu şekilde Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ederek onların nefsini tezkiye etti ve onların ruhu Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldular. İşte Resulullah'ın Bakara 129, Bakara 151'de ifade edilen görevleriyle o size ayetleri tilavet ediyor. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme bunu ifade ediyor. Kişiyi müşride kadar ulaştırıyor. 14. basamak. Ama müşride tabi olduktan sonra o kişi nefs ezkisine başlıyor. Şimdi tekrar slaytımızı gösterecek olursak ruh ve nefs fizik vücut. Kişi mürşidine 12 tane ihsanla tabi olduğu zaman mürşidinden virt görevini nefs ezkisi zikre başlıyor. Şeytan da devrede olmak kaydıyla. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Nebe Hicr 39'a göre ben yeryüzünü onlara sürtüleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah buyuruyor ki ilah sahibi kullar müstesna. Öte yandan Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edeceğim. Allah Teala diyor ki şükredenler müstesna. İşte sevgili kardeşlerim, şükredenlerden olabilmemiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememize ve arkasından şeytanın artık üzerimizdeki tesirinin sıfırlanması İhlas sahibi kul olmamıza bağlı. İhlas sahibi kul nefsinin manevi kalbinde zikirle 19 afeti temizleyen, yerine 19 tane hasreti geçiren kişi. Mürşide tabi olduğu zaman konferansımız konusu ne? İhlas sahibi bir kişi görüyoruz şu anda. Ateizm ve deizm gibi fırkalardan mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak. Ateizm de bir fırka, deizm de bir fırka. Ancak bunlardan mürşitle kurtulabiliriz. Mürşidin davetiyle. Mumin kulağından sulanır. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın içindeki üzerinize farz. Hikmet sahibi alim mürşit ve mürşit kulağından sulanır. Dolayısıyla ateizm ve deizmden ancak mürşitle kurtulabiliriz. Ama kimdir mürşidine ulaşan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse şu an ne kadar deist, ne kadar ateist varsa kalben Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah bu talebi onların kalbinde görürse mutlaka Rahim esması ile tecelli ederek onları 12 tane ihsanla mürşide ulaştırıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. İşte
deistler, ateistler mürşide tabi oldukları zaman, o zaman Allah'a giden seyri sülük yolculuğuna başlıyorlar. 7 tane nimetle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Fizik vücut şeytana kolmaktan kurtulmaya başlıyor. Nahl 36. Nefsimiz nefs eskiyesine başlıyor. Zümer 23. İrademiz güçleniyor. Bakara 257. Ve Nebe 39'a göre ruhumuz vücutumuzdan ayrılıyor. Böylece 7 nimet devri, imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, kalbimize imanın yazılması, o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevabı açılması ve 7 nimetle nefs eskiyesine başlıyoruz. Nefs eskiyesinin yegane vasıtası zikir. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir ve nefs eskiyenin yegane vasıtası zikir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye. 7 kademedeki nefs eskiyesi gerçekleşir ve Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Anlıyoruz ki 7 kademedeki tezkiye ancak biz ibadetlerin sultanı zikirle geçebiliriz. Ve mürşit de kendisine tabi olduktan sonra 7000 zikirle zikir dersine başlattırıyor. 7000, 9000, 11000, 13000 ve 15000 zikirle nefse emmareyi bitiriyor. 15000 zikirle nefse emmare her Allah isminin tekrarında Zümer 23'e göre selavat ve rahmet, selavat ve fazılla selavat taşıyıcı, %2 rahmet kalbe girici, %98 fazıl, böylece kişi nefse eskiyesine başlıyor. Ruh da birinci vücutuna yükseliyor. 17000 zikirle nefs-i levame, ruh ikinci gök katında. 19000 zikirle nefs-i mülheme, ruh üçüncü gök katında. 21000 zikirle nefs-i mutmaine, ruh dördüncü gök katında. 23000 zikirle nefs-i raziye, ruh beşinci gök katında. 25000 zikirle nefs-i marziye, ruh altıncı gök katında. Ve 33000 zikirle nefs-i tezkiye, ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yokluktan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 alemi geçiyor ya emale. 1. alem kader hücreleri, 2. alem ümür kitap, 3. alem kudret denizi, 4. alem makam-ı ummat, 5. alem divan-ı sahne, 6. alem zikir hücreleri, 7. alem indi ilahi. Ve varlıklar alemin son noktasından yukarıya doğru yükselerek arşta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu kişinin ermiş evliya olması, Allah'a dost olması. İşte günümüzde insanlar 19 negatif özelliğin sahibi, dinde fırkalar ayrılmışlardır. Bu fırkalardan bir tanesi de ateizm, bir fırka da deizm. Diğer bir fırka Yahudiler, diğer bir fırka Hristiyanlar, diğer bir fırka Müslümanlar. Bunlar da kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller, dalalette. İşte Arap 30'da ferikan heda. Bir fırka sadece hidayet erdi. O fırka fırka inaciye. Yahudilerden de bir fırka hidayet erdi, fırka inaciye. Hristiyanlardan da bir fırka inaciye. Müslümanlardan da bir fırka inaciye. Diğer inanç gruplarının içerisinde de bir fırka daima kurtuluşa eriyor. Geri kalan fırkaların hepsi ne yazık ki delalette kalıyorlar. Ve kayıpları kazançlarından çok fazla olan, bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehenneme giden insanlar. İşte o zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki, 7 kademedeki nefs eskesiyle bir dilek, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve kalben ulaşmayı dilediği an 19 negatif özellikten kurtuluyor. Yani 19 negatif özellikten bir tanesi dinde fırkalara ayrılmak. Bu fırkalardan bir tanesi deizm, bir tanesi de ateizm. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah bu talebi onun kalbinde görürse, derhal Rahim esması ile tecelli ediyor ve Rahim esması ile tecelli, deist fırka, ateist fırka, cehenneme giden bir fırkanın içinde yer alırken, ulaşmayı kalben dilediği zaman Rahim esması ile tecelli ile o kişi kurtuluşa ulaşıyor. Ama onu Allah'a davet eden mürşit, dolayısıyla dinde fırkalara ayrılmaktan
mürşitle kurtulabiliriz ve ruhumuz 7 tane gök katı yükselerek Allah'a dost olabiliriz, Allah'a kul olabiliriz ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabiliriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün Allah dostları gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak ancak mürşittedir. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimi sohbetinde bulunun. Onun için hadis-i şerifte yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Yani fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsak mutlak surette gökteki yıldızlara benzetilen günümüz sahabeleri Allah'ın dostlarına ulaşmak durumundayız. Onlar kimler ulaşır? Kalben ulaşmayı dileyenler. Sahabem yıldızlar gibi de hangisine tabi olursa hidayete erersiniz. Ey insanlar, delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim üstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın konusuna dönecek olursak, günümüz yaygın olan fırkalardan, ateizm ve deizmden Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşide tabi olarak kurtulabiliriz ve bu kurtuluş bize 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe ediyor. Tevrat'ta bu var. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı lütuf. İncil'de var. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı müjde. Kur'an'da var. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı tek bir dilekle bedava hidayet söz konusu. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de tövbemi almak istiyorum hazırsanız, ben ateizm ve deizmden bir dilekle bu kadar kolay kurtulabiliyorsa ben de kurtulmak, ben de tövbemi almak ve ibadetlerin sultanı zikre başlamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyoruz. Ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden fiziki tövbenizi anlamayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslim yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim surelerden oluşur. Sureler de ayetlerden. Her ayet Allah-u Teala'nın indinden indirilen bir ifadeyi muhtevasına alır. Sizlere A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesini inşallah açıklayacağız. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا نَب۪يَّ اُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائِسَ وَيَدَاءُ عَنْهُمْ اِسْرَاهُمْ وَالْاَغْلَاءُ التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك Humul müflihûn. Allah Teala buyuruyor ellezîne onlar yettebiûne tabi olurlar. Er resûlen resûle tabi olurlar. Nebiyel resûle nebiye resûl olan nebiye tabi olurlar. Nebi olan Resul'e tabi olurlar. İkisi de geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Nebi'dir, Peygamber'dir, hem de bütün Nebiler gibi aynı zamanda Resul'dür, yani Allah'ın elçisidir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kesinleştiriliyor. Ümmi, yellezi ifadesiyle ümmi, ümmi olan Resul. Bütün Resulün içinde ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman öğrenmedi. Ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı hayatı boyunca okudu. Bütün Kur'an'ı Allah Teala onun kalbine yerleştirmişti. Ve Kur'an'ın her ayetini ömrü boyunca hep okudu. Yecidûnehu onların bulduğu mektuben yazılmış olan indehum onların indinde. İndehum onların yanlarında. Fit Tevrat'ı Tevrat'ta ve İncil'de

yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi oldular. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا Onlar Resul'e tabi oldular. Nebi'ye, Nebi Resul'e tabi oldular. Resul ve Nebiyet, Resul olan ve Nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ümmi olan, aynı zamanda okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezi o ki yecudunehu onu buldular mektuben yazılı olan indehum onların yanlarında yazılı olan yani İncil'de Tevrat'ta yazılı olan indehum fit Tevrat vel İncil'i İncil'i İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan orada yazılı olarak buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Ye'muruhum onlara emreder. Bil marufi marufla emreder. Ve yenhahum ve nehyeder. Anil münkeri. Münkerden nehyeder. Ve yuhillu ve helal kılar. Lehum onlar için. Üttayyibati. Tayyip olan, tertemiz olan şeyleri onlara helal kılar. Ve yuharrimu ve haram eder. Aleyhümül havaise. Onları habis olan, pis olan şeylerden, habis olanları, habis olan şeyleri, pis olan şeyleri onlara yuharrimu haram kılar.

ve yedâ'u anhum ısrâhum. Ve onların ağırlıklarını kaldırır onlardan. Onların ağırlıklarını kaldırır. Yani tabi oldukları zaman ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Üzerlerinde olan o günah olan ağırlıkları kaldırır.

ve agla lelleti ve kaldırır. Kehanet agla lelleti ve agla lelleti kehanet aleyhim. Onların üzerlerindeki zinciri kaldırır. Fellezine böylece onlar amenu bihi ona amenu oldular. Ona iman ettiler. Ve azzeruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebevun nurellezi ve tebeu tabi oldular. Nurellezi nura ki o nur ünzile meahu. Ünzile indirildi, meahu onunla. Onunla beraber indirilen nura, yani başının üzerindeki nura tabi oldular. Aynı zamanda onunla beraber indirilen nur, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihûn. İşte onlar helâha erenlerdir. Şimdi metin olarak A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi kelime kelime bunları anlatıyor. Arkasında ne var? Şimdi bakıyoruz. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa peygamber olarak, Hazreti İsa'dan sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiler. Açıkladılar ve hepsi aynı şeyi söylediler. Dediler ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini dediğimiz zaman ne anlarız? Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. Allah'ın tekliğini. Tek bir Allah vardır. İlahlar yoktur. Tek bir Allah vardır. Allah, Allah el ilah kelimesi, el harfi tarifiyle beraber ilah kelimesi kullanıla Allah şekline çevrilmiş ve hepimiz Araplar da Müslüman olan herkes de Allah der Allah'a. El ilah şeklinde ifade edilmiyor, Allah şeklinde ifade ediliyor. Öyleyse Allah tektir. Tek bir Allah var. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasından bir tanesi vahdet. Allah'ın tekliği. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir ilah yoktur. Hiç olmadı. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdetten sonra tevhid. Allah'ı hayattayken ruhlarını ulaştırmaya çalışan insanların oluşturduğu tek bir fırka. İkinci bir fırka söz konusu değil. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin
oluşturduğu tek bir fırka. Bu tek fırkanın tek bir fırka oluşturduğu için tevhid, bir arada toplanmak, tek bir fırkayı oluşturmak. Ve üçüncü faktör, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü, üçüncü tanıtıcı unsuru teslim. Ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte burada teslim ile konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dini bir bütünü ifade ediyor. Allah'ın tekliği, vahdet, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Ne oldu? 28 basamağın hepsini saydık. Sevgili kardeşlerim, olaylar bir insanın hayatının muhtevasını teşkil eder. Olayları yaşamak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göğsünü Allah-u Teala yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve göğsünden kalbine açtığı yoldan rahmet adı verilen bir nur gönderir. Bu nur açış, başlangıç ifade eder. Çünkü bundan sonra gelecek olan nur artık rahmet nuru değildir. Bundan sonra nefsin kalbindeki afetleri %2'si zaten kapı dışarı edilmiştir. Kapı dışarı edecek olan ruhun hasletleriyle paralel olan fazıllar gelir, kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlar. Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık. Ve bakıyoruz, bu olaylar olmadan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir denge içindeydi. Ne vardı? Nefsi vardı, %100 afetlerle doluydu. Ne vardı? Ruhu vardı, %100 hasletlerle doluydu. Ne oldu? Denge kuruldu, yüze karşı 100. 100 ünite Allah-u Teala'nın nurları, 100 ünite şeytanın pislikleri, nefsin afetleri. Ruhun hasletleri, %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye teşne olan, buna dayalı olan, bunu mutlaka yerine getirecek olan fazıllar, %100 afetler. Nurlar %100, nefsin, ruhun kalbinde, afetler %100, nefsin kalbinde. Yüze karşı 100. Şimdi Allah-u Teala bu dengeyi yine muhafaza edecek. Bunun muhafaza edilebilmesi için ruh vücuttan ayrılacağı cihetle kim mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona gösterdiği mürşidi görmüşse hacet namazını kıldıktan sonra ve o mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır ve ana dergaha ulaşır.
Orada diğerleriyle beraber 7 katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta secde edecektir bu yolculuğa çıkan seyri sülük kafilesi. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılacaklardır. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin iki katında secde edeceklerdir. Dördüncü katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde edeceklerdir. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde edeceklerdir. Altıncı gök katında

delileri çatlayacak. Ve buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlarla ciltleri çatlayacak. Sonra da tedavi edilecektir. O deriler çatlayınca kişi için

Allah Teala'nın tayin ettiği bu konuyla ilişkili melek Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilecektir. Bu çatlama işi giderilince o kişi oradan kendisine verilen kılıçla ayrılacak ve yedinci gökyüzüne çıkmaya ehil olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yedinci gökyüzünde bütün ruhlar yedi tane alem geçerler. Birinci alem zikir hücreleridir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Birinci alem kader hücreleridir. Herkesin yedinci kata çıkıp da arkalarındaki taşlardan oluşan duvara arkalarını döndükleri zaman önlerinde bir deniz açılır. Burası bu noktada orası altıgen hücrelerden oluşan ileri doğru giden hücrelerden oluşan bir dizayndır. Kişi o günkü kader hücresine ulaşır. Önündeki ilk altıgen de bir sonraki gün neler yapacağı kesinlikle yer almıştır. Daha sonraki altıgende öbür yarından sonraki gün yapacağı her şey belirlenmiştir. Yani o kişinin yapacağını, neler yapacağını, bütün aksiyonlarını Allah Teala zamandan evvel zamanı yaşadığı için bilmektedir ve kader hücrelerine onları yerleştirmiştir. İşte bu altıgen kader hücreleri bütün insanların kaderinin yarın öbür gün daha öbür gün daha öbür gün ne olacağını kapalı bir standartta onların önüne serer. Buradan o kader hücrelerinin üzerinden uçularak Ümmül Kitab'a ulaşılır. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitaptır. Onu arşı tutan melekler orada tutmaktadırlar, boşlukta tutmaktadırlar. Bu kitabın son sayfası açıktır. Bu devirdeki Resul'e indirilen kitabın son sayfası orada açıktır. Ondan evvel her devirdeki devrin imamlarına indirilen eğer o imam peygamber değilse ona verilen kitap şeriat kitabı olamaz. Ama her devirdeki imama Allah Teala bir kitap yazdırır. Bu yazılan kitap şeriat, yazdırılan kitap şeriat kitabı asla değildir. Şeriat kitapları peygamberlere verilir. Bütün devrin imamlarına da mutlaka kitap verilir. Ama o verilen kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir hasbihal, hasbihal niteliğindedir. Allah'la o devrin Resulü arasında. Burada Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Sahabenin dışında
ki Hristiyanlar İncil'in sahibiydiler. Sahabenin dışındaki Yahudiler Tevrat'ın sahibiydiler. İşte yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmiyle bir Resul'e tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği açıklanıyor. Tevrat'ta da açıklanıyor. İncil'de de Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. İncil'de de Tevrat'ta da Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği ve daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazıldı. Öyleyse Allah Teala her şeyi bir sıraya koymuş. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiş. Sonra Hazreti İsa'ya İncil indirilmiş. Tevrat'ta İncil'in de geleceği, Kur'an-ı Kerim'in de geleceği, Hazreti İsa'nın da geleceği, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de geleceği açıklanmış. İncil'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ve kendisine Kur'an-ı Kerim'in verileceği açıklanmış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim açık bir şekilde yer almış. Bütün boyutlarıyla açıklanmış. Yetmez. Ve Tevrat'la hükmeden Hazreti Musa zamanında onunla birlikte ona tabi olan havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Daha sonra Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa'nın havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa ile birlikte yaşamışlar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan onun sahabesi 7 Safa ve 4 Teslim'i her boyutuyla yaşamışlar. İşte en son kitap olan, neden en son kitap olan diyoruz? En son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Neden en son? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Şeriat kitapları peygamberlere yani nebilere indirilir. O kitapla emrolunurlar. O kitapla emrederler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'le emretsin diye indirilmiş. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den sonra bir şeriat kitabı daha gelmeyecektir. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber göndermeyecektir. Diyor ki o Allah'ın Resulüdür. Allah'ın nebisidir. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir, resulüdür ve Hatem-ün Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ayet-i Kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nübüvvet açısından ele almış. Aranızdan hiçbir erkeğin
erkek çocuğun babası değildir. Ama Hatemin Nebi'indir diyor. Nebilerin Hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir diyor. İşte burada onun görevleri sayılıyor. Evvela vasıf ediyor. O ümmidir, nebidir ve resuldür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmidir, okuma yazma bilmiyor. Nebidir, peygamberdir ve resuldür. Ve irsal edilen, Arap kavmine değil, bütün kainata gönderilen bir nebidir. Ama kendi kavminin, Arapların resulüdür. Kainatın nebisidir. Ama risaleti Arap kavmine aittir. İrfanla emreder diyor Allah Teala ve münkerden nehyeder. Allah'ın emrettiklerini yapmayı emreder, yasak ettiklerini engeller. Onlara tayyip olanları emreder ve helal kılar. Habis olanları haram kılar. Domuz eti yemeyeceksiniz der. Domuz eti size haram kılındı der. Kanı akmamış, Allah için kesilmeyen hayvanı Allah Teala insanlara onu yemek için yaratsa bile yiyemezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir koyun, bir keçi, bir deve Allah için kesilmek suretiyle helal olur.

Daha öteye geçer, sevaba çevrilir. Üzerlerindeki zincirleri kaldırır diyor. O zincir, yedinci gök katındaki, yedinci alemdeki fetih kapısının üzerindeki altın zincirdir. Yedinci alemin, yedinci gök katının ilk alemindeki altın kapının girişindeki altın kapının sağlığına ulaşmadan evvel 7 altın vaklı bir zincir söz konusudur. Devrin imamı o zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Altın zincir ikiye ayrılır. Ondan sonra ancak kişi yedinci gök katının o başlangıçtaki ilk kesimine ulaşır. Yani kader hücrelerinin bulunduğu kesim. O, oradaki deniz kudret denizidir. Allah Teala ona iman ettiler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İman ettiler ve ona karşı saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Gerçekten sahabe bütün harplerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşmışlardır. Ve onunla birlikte indirilen nura tabi oldular. İşte onunla beraber indirilen nur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar var olacaktır. Ondan evvel indirilen İncil'de, ondan evvel indirilen Tevrat'ta hep var olacaktır. Hz. Musa da Allah'ın peygamberidir. Hz. İsa da Allah-u Teala'nın peygamberidir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın peygamberidir. Üçü de nebidirler. Ve üçüne gitti gelen mukaddes kitaplar burada açıkça yer almaktadır. Hz. Musa'ya verilen Tevrat, onlar ki diyor yanlarındaki Tevrat'ta ve Hz. İsa'ya indirilen İncil ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi birçok sırrın kapısını açmış. Ve açıklamalar tam olarak yerlerine oturuyor. Ona saygı gösteriyor sahabe ve ona yardım ediyor. Allah Teala bunu da açıklıyor. Ve ona saygı göstermek, bana yardım etmenin ötesinde Kur'an'a tabi oluyor sahabe. Kur'an'a tabi oldular diyor Allah Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Adına sahabe dediğimiz kişileri dizayn ettiğimiz zaman bütün sahabenin topyekün ama sahabenin yani ister ensar olarak ister muhacirin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar bunlar. İkinci özellikleri ister ensar olsun ister muhacirin onlara da tabi olunmuş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ve kendilerine tabi olunan ensar ve muhacirini içine alıyor bu ayet-i kerime.

Onlar Kur'an'a, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve Kur'an'a tabi olanlardır. Onlara tabi oldular. Ensar ve muhacirine tabi oldular. Onlar tabiindir. Tabiine tabi oldular. Onlar da tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, tebe-i tabiinden sonra tebe-i tabiin diye bir gruptan bahsedilmiyor. Ondan sonra zincirin ucu kaçmış. Bakıyoruz ki ne kadar sonra olduğu bir kesinlik kazanmıyor. Ama insanlar Eş'ari ve Maturidi'nin ortaya koyduğu iman esasları konusunda tartışmaya başladılar. Ve bu kısır tartışma sebebiyle adım adım İslam unutuldu. İşte bugün İslam deyince insanlar İslam'ın beş tane şartından bahsediyorlar. Ve de İslam'ın beş şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir insanı cehennemden kurtarabileceğine sahiden samimiyetle inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şirkten kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz. Gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yedi safa, dört tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu, sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daimi zikre vasıl olacaktır. Yani ulul elbap olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek ve Tövbe-i Nasuh gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. Salihlerden olarak iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah-u Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için
dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı, kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman, aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. O zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki
Hepinizi sever ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ve teheccüd sünneti gece saat 12'den, şimdiki saatle gece 1'den sonra sabah namazına kadar olan devrede kılınan bir namaz. Teheccüd sünneti. Bu 2 sünnet bugüne kadar bizim kardeşlerimizle devam ettirdiğimiz 2 namazdır. Öyleyse hep onun sünnet-i seniyesine bakarız. Ne yapmış, nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey o ve sahabesi ne yaptıysa Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde 1 saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onu da kullanmayıp iç dünyanızda Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Elinizi nabzınıza koyabilirsiniz. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini dilinizi bile kımıldatmadan tekrar edebilirsiniz. Bunlar zikrin varyasyonları. Ama yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden Allah'tan yardım alır. Yardım alansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daimi zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka
ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah-u Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir. Azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği imkanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor. Ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak, başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa, o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Ve adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan bir dizaynı içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur.
kendine ayıracak zamanı yoktur. O sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından, hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarının ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah-u Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafındaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız, bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek, onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak, bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda.
Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım. Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin. İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nesli istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti.
biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünya adı verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek. Yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. O aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkes Allah-u Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah-u Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın o yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka odur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim maliki yönü deyni yâken avudu ve yâken estağfirullah. Tansılata müstakim. Te'aleyhim gâhi mahtu ve aleyhim ve lallâhârin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım. Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah-u Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin,
Cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak.

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı

Geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ekinet alınır, yerine ihfat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu ihsanları alıp ölürse 1. kat cennetin sahibi hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha," diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksun."

Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah Teala diyorsa ki ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum. Diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki diyor o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine.
Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerden. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaten Allah Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki ya bu dünya saadeti, o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Dünya saadeti mi? Dünya saadeti, üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden

böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek, ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara, o unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirler. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar Resul yaşadıysa, nebi olmayan veli Resuller, ne kadar nebi Resul yaşadıysa, ne kadar veli Resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hz. Musa'ya verilen Tevrat, Hz. Davud'a verilen sayfalar, Hz. İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah-u Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini.
İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı Hanif'ti? Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin için de var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de, bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka tüm günahları sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi tabiyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek, orucu Allah ona sevdirecek, zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları.
bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka, mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudüş şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Güdüm yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, güdüm yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan.
nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi, siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size?
dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da, bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça
ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi harmonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah-u Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan
dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ifat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril maghdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbette Allah-u Teala gene bizleri birlikte kıldı. Konumuz hurafeler. Dinimize sokulan yanlış düşünce demetleri. Mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Mürşit yoktur deniyor. Mürşit yoktur'u devre dışı bırakalım. Ama insanların, bir takım insanların Allah'ın mürşitlerine karşı tavır aldıkları ve dinimize bir sürü hurafe soktukları kesin. Öyleyse ne demek yedek ilah? Yani tabi olanlar mürşitlerini İlah olarak görüyorlar demek bunun manası. Bütün mürşitler etrafındakilerle birlikte Allah'a ibadet ederler. İlah kendisine ibadet edilen Tanrı'dır. Tek bir ilah vardır. O da Allah'tır. Ve Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiiyet Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindedir. Mürşid hiçbir zaman bu tarzda bir sözün, bir iftiranın muhatabı olamaz. Mürşide tabi olmanın, mürşidi ikinci bir ilah kabul etmek anlamına geldiğini iddia ediyorlar ve yedek ilah olduğunu, ifade ediyorlar. Yani irşat müessesesinin bir şirk olduğu iddia ediliyor. Ve mürşide tabi olmanın Allah'tan başka ikinci bir ilaha ibadet etmek manası tazammül ettiği iddia ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin hiçbir zaman gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Şimdi eğer Allah-u Teala Kur'an'da irşat müessesesine mürşide ulaşmayı farz kılmışsa, irşat Kur'an'ın temelini oluşturuyorsa ve Allah-u Teala irşat müessesesini mürşitleri kanalıyla, tayin ettiği mürşitleri kanalıyla gerçekleştiriyorsa, peygamberlerden tutun, peygamberler, nebi resuller, kavim resulleri, veli resuller ve onların altındaki bütün irşat kademeleri, hepsi kademe kademe Allah-u Teala'nın emrini yerine getirirler. İrşat makamı olarak. Ve irşat, Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Böyle bir dizaynda bir farz hüküm oluşuyor irşat müessesesi konusunda. Bu açık bir muhteva kazanıyor. Şimdi bir takım
iddia sahiplerinin mürşitleri devreden çıkarmak üzere harekete geçtiklerini görüyoruz. Bu açık bir şekilde Kur'an'ın farz hükümlerine karşı çıkmaktır. Ve bu televizyonları parselleyen bu zavallı bedbahtlar mutlaka cevaplarını bizlerden alacaklardır. Bütün yanlışları düzeltmekle vazifeliyiz. Öyleyse mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabı mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir diye cevaplıyoruz. Öyle midir, değil midir? Şimdi beraberce öğreneceğiz. Evvela irşat müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor mu? Elbette. Allah Teala diyor ki Araf 146'da Se'asufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha ve en yerev sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiller gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala Araf 146 ve 147'de bunları söylüyor. Diyor ki o kişileri ayetlerimizi idrak etmekten ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. İşte bu sözleri söyleyenlerin hepsi bu haksız yere kibirle dolaşanlardır. Mürşidi bir şirk sayan bu insanlar şirkte olanlardır. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi şirkten kurtulacaklardı. Ama Allah'a ulaşmak diye bir müesseseyi de kabul etmiyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabında birinci etap Kur'an-ı Kerim'deki gizli şirkin ne olduğunu gözlerinin önüne sermek olmalıdır diye düşünüyoruz. Ve bu sualin cevabını hemen koyuyoruz ortaya. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin.

Rum 31 bu. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönelin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan yaşıyor. Bir, tek bir fırka üzerinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. İki, Allah'a yönelmeyenlerin hepsi diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Kaç tane fırkaya ayrılırsa ayrılsınlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve takva sahibi olmayanlar. Unutmayın, cennete sadece takva sahipleri girer. Yedi takvanın birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şu televizyonları parsellemiş olanlara baktığımız zaman hepsinin aynı yolun yolcusu olduğunu görüyoruz. İnsanları Allah'ın Kur'an'ından men etmek isteyen bir güruh. Allah'a insan ruhunun dünya hayatını yaşarken ulaşması mümkün değildir diyenler. Şimdi konumuz şirk. Ve şirki mürşide tabi olmakta

Eğer Allah Teala Kur'an hakikatlerini bize öğretmeseydi biz de onlardan biri olacaktık sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki biz Allah'tan öğreniyoruz. Ve onların söylediklerine Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle mutlak olarak karşı çıkıyoruz. Bir tek Kur'an var hamdolsun ki ve bütün sözlerimizi ispat ediyoruz ki onlar yalan söylüyorlar. Öyleyse şirk nedir? Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilememek. Bu insanların, bu güruhun hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ordusunu teşkil ediyor. Yalnız kendileri bu kanaatin sahibi olsalar bir problem değil sevgili kardeşlerim. Nihayet cehenneme giderler, tamam. Ama bu insanlar başka insanları etkiliyorlar. Ve neticede 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine bunlar sebebiyet veriyor. Bu, bizi ciddiyetle düşünmeye sevk eden bir büyük sorumluluk oluşturuyor. Biz onlara ve sizlere Allah'ın hakikatlerini anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse evvela şirki ispat ediyoruz size. Şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde bulunduğu durumdur ki her biri ayrı bir fırkadadır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bu insanlar Kur'an'ın hükümleriyle hiç ilgilenmezler. Onların o müfredat programlarının esasını teşkil eden kitapları ne yazıyorsa onlara göre din odur. Hayır, din o değildir. Din Kur'an'dır. Öyleyse en büyük hatası bütün dinlerde aynı hata evvelce yaşanmış Hristiyanlıkta, daha evvel Yahudilikte ve şimdi de İslam'da aynı hata yaşanıyor. Bu hataya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması, mukaddes kitapların unutulması. Her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğine ters düşen bir şeyler söylerlerse bu bir bidattır. Ve hiçbir bidata Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşitler yedek ilahlardır diyenler, insanları şirke düşürür diyenler, mürşide tabi olan şirke düşmüştür diyenler, açık bir şirk içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dileselerdi ne olacaktı? İkinci etapta mutlaka mürşide tabi olacaklardı. İşte bu sohbetimizde sizlere mürşidin farz olduğunu ispatlayacağız. Ve mürşide tabi olmanın şirk değil, Allah'ın bir farzı olması itibariyle yalanları ortaya çıkacak onların. Öyleyse dönelim Araf suresinin 46 ve 47. ayetlerine. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Tam bu güruhu anlatıyor. Yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ve de bir sürü laf kalabalığı edip aslında hiçbir şey söylememiş oluyorlar. Neticede söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın şirk olarak gördükleri şeyi bu insanların üzerinde net olarak tespit ediyorsunuz. Nedir şirk? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ve böylece dilemeyenlerin oluşturduğu fırkalardan herhangi birisine tabi olmak. Bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hepsi aslında şirktir.

Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci etapta Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İkinci etapta mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar. Ve onların şirk dedikleri olayı gerçekleştirenler Allah'ın sevgilileri. Öyleyse şimdi bu birinci etabın muhtevasına Araf 46 ve 47'de biraz daha girelim. Diyor ki Allah Teala onlar yani bu yeryüzünde kibirle dolaşan insanlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler yani Allah Teala onlara kat gözlerini açsa da ayetleri birer birer gösterse gene de inanmazlar. Kur'an-ı Kerim'de gördüklerine de inanmıyorlar. Allah Teala teker teker gösterse o ayetleri tüm ayetlerini görseler o zaman da inanmayacaklar. Ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu kendilerine yol edinirler diyor. Rüşt yolu ve gay yolu. İşte rüşt yolu irşat kelimesinin kökünden gelen bir kelime rüşt kelimesi. Raşit kelimesi, mürşit kelimesi. Rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. İrşad eden demek mürşit. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşit. Ve kurtuluş orada. Rüşt yolunu kendilerine yol edinmeyenler, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar o tek fırkayı oluşturamayanlar. Tek fırkanın dışında kalıp bütün diğer fırkaları oluşturanlar hepsi rüşt yolunun dışındakilerdir. İşte o tekebbür sahibi, gurur sahibi, çalımlarından geçilmeyen, afur tafurlarından geçilmeyen bu kendini beğenmiş zavallılar Allah-u Teala'nın hakikatlerinden habersiz olarak yaşamaya devam ediyorlar. Yani onlara, onların okudukları şeylere, inandıkları Kur'an'ın dışındaki kitaplara ters düşen bir Kur'an hakikatini söylediğiniz zaman adamlar küplere biniyor. Binsinler, binsinler. O küplerle başları dertte. Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu ve gay yolu insanı Allah'a ve tağuta kul eden iki ayrı müessesedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Bir başka ifadeyle dalalettedirler. Ne zaman bir insan gay yolundan, dalaletten kurtulur da rüşt yoluna girer? Ne zaman bir insan tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. İşte olaya beraberce bakalım. Daha Araf 146'yı bitirmedik. Şimdi Zümer 17'ye bakıyoruz beraberce. Konunun burasında. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki vellezîne iştenebut tâgûte an yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul iken bundan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a yöneldikleri için. Ve onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele ediyor. Dünya müjdesinde, cennet müjdesinde kazanmışlar ve
kullarım diyor Allah Teala Allah'a, kul olmuşlar. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Herkes doğuşundan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olur. Hayata böyle başlanır. Yani gay yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Herkes gay yolundadır. Doğuşundan itibaren gay yolundadır zaten. Kim rüşt yolunu seçerse o hidayete adım atmış olacaktır. Rüşt yolunu seçmekse Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir oldu. İşte gerçekleşmiş, gay yolundan, tağuta ait olan, insan ve cin şeytanlara ait olan yoldan kişi kendisini kurtarmış, diğer yola ulaşmış. Öyleyse tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan insanı kurtaran şey Allah'a yönelmek. Rum 30'daki, 31'deki gibi Allah'a yönelerek takva sahibi olmak. Sadece takva sahibi olanlar kurtuluşa erenlerdir. Bir insan takva sahibi değilse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi olamaz, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi seçimini görüyoruz bu insanların. Bu insanların seçimini görüyoruz. Rüşt yolunu görüyorlar, onlara söyleniyor mesela, biz söylüyoruz ve kabul etmiyorlar onu. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler diyor Allah Teala. İşte bu adamlar bunlar. Yol ittihaz etmeyenler. Çünkü yol ittihaz etseler bir sonraki durak mürşide tabi olmak. Mürşide karşı adamlar. Şimdi muhtevanın geri kalanına bakalım. Allah Teala diyor ki onlar rüşt yolunu gördükleri zaman bu yolu kendilerine yol kabul etmezler. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor, tekzip etmeleridir diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız Allah'ın ayetlerini yalanlamaları değil, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor aynı zamanda. İşte profesörüz diye geçinen insanlar görüyorsunuz. Televizyonları parsellemişler ve çalımlarından, afur tafurlarından yanlarına varılmıyor adamların. Ama dini bilmiyorlar. Sadece bildiklerini zannettiren maskeler edinmişler. Profesörlük payesi gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediğine dikkat edin. İrşad yolunu kendisine yol olarak seçmeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu dünyada profesörlük titrini elde etmek onlara bir şey sağlamaz Allah'ın katında. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İrşad yolunu seçmedikleri için, mürşidi şirk olarak gördükleri için. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar neyi yalanlamış oluyorlar? İrşad yolunu yalanlamış oluyorlar. Bu insanlar da, burada yazılı olan insanlar da irşad yolunu yalanlamış olanlar. Rüşt yolunu yalanlamış olanlar. Şimdi bu müessesenin geçtiği bir başka gruba bakacağız. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. Allah Teala buyuruyor:
La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Aralarındaki fark Allah Teala tarafından açıklanmıştır. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakır da amenu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Buradaki ifade son derece açık. İki tane alternatifiniz var sadece. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Ne bu dünyada mutluluğa ulaşabilirsiniz, ne de cennete ulaşabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece, demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağuta kul olmak durumundasınız. Tağutun kulusunuz. Ne zaman farklı bir dizaynı gerçekleştirirseniz, o zaman o farklı dizaynın muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte burada da Allah Teala kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar tağutu inkar etmişlerdir. Yani devre dışı bırakmışlardır. Artık tağut onlara emir veremez. Tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri, Allah'a yöneldikleri anda Zümer 17'ye göre kendilerini kurtarmışlardır. Ve aynı gün şirkten kurtulmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten mutlak olarak kurtarır, takva sahibi kılar, küfürden kurtarır, tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtarır, cehennemden kurtarır, dalaletten kurtarır, hüsrandan kurtarır. Tağuta kul olmaktan kurtarır, tağutun dostu olmaktan kurtarır. Allah'ın kulu kılar, Allah'ın dostu kılar. Öyleyse kim tağutu inkar ederse, yani tağuta kul olmaktan kurtulursa ve Allah'a kul olursa, o kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O zaman diyor ki Allah Teala fekat istemseke bir uvetil uska lenfisamen leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Burada Allah Teala çok enteresan bir şey ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Bunun arka manasına baktığımız zaman, çevre manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi Allah-u Teala tarafından korunma altına alınıyor, muhafaza altına alınıyor. Kişinin cüz'i iradesi Allah'ın külli, Allah'ın ilahi iradesinin koruması altına giriyor. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların, bunun dışında kalan insan ve cin şeytanların o kişiye hükmetmesi
Allah-u Teala tarafından önleniyor. O kişi Allah-u Teala tarafından bir muhafaza altına alınmıştır. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulptur. Allah'ın vücuda getirdiği, size uzattığı, sizin de Allah'a ulaşmayı dinlemekle tuttuğunuz bir kulp muhafaza altına alındınız. Ta ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız 21. basamağa ve Allah'a teslim edeceğiniz 22. basamağa kadar bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bu kulp, bu muhafaza sizi muhafazası altında bulundurur. Öyleyse devam ediyoruz. Bakara 256 ve 257'ye. Bakara 257'de Allah Teala diyor ki: Vellezine amenu evliyahum tagute. Vellezine Allahu, yanlış söyledim affedersiniz. Allahu veliyullezine amenu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Vellezine keferu, ve o kafirlere gelince evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da, kafirlere gelince onlar da tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ve onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, %100 karanlıklardan, %100 afetlerle dolu olan nefslerinden kurtarır. Zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tagut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır. İnsanlar başlangıçta zaten nefslerinin kalbi kapkaranlık bir haldedirler. Böyle bir şey için tagutun özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Zaten herkes kulvara girerken nefslerinin kalbi %100 afetlerle girer. Ruhlarının kalbi de %100 hasletlerle girer. Denge sağlanmıştır. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler Allah'ın dostu oluyorlar. Dilemeyenler tağutun dostu. Başlangıçta Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? İrşad yolu ile, rüşt yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, sabitlenmiştir. Kesin bir şekilde tespit edilmiştir. İnsanların ıttılağına Allah-u Teala tarafından sunulmuştur. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın beyan ettiği dizayna baktığımız zaman neyi görüyoruz? Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu kişiyi Allah'a dost ediyor ve kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor. Gay yolu zaten kişinin içinde bulunduğu durum. Tağuta dost olmuş kişi ve küfürde. Rüşt yolunu seçen Allah'ın dostu oluyor, amin olanlar.
özellikleri tağutu inkar etmek, tağutu devre dışı bırakmak. Neyle mümkün? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe ulaşacak olanlar. Peki mürşit farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala bu konuda açık bir şekilde farz hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci adımı da atın. Neymiş o ikinci adım? Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanıza, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kim vesile olacaksa, yani Kur'an tabiriyle kim mürşidiniz olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yani diyor ki Allah Teala siz zaten rüşt yoluyla gay yolundan bir tanesini seçtiniz. Rüşt yolunu seçtiniz. Sadece iki yoldan bahsediyor Allah Teala. Hep böyle söylemiş. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolunu seçtiğiniz zaman gay yolundan zaten kendinizi kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rüşt yolunu seçtiniz. Ve takva sahibi oldunuz. Şimdi diyor Allah Teala yeniden takva sahibi olun. İkinci takvaya nasıl sahip olacaksınız? Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyerek. Öyleyse bu bir emir. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diye emrediyor. Kur'an-ı Kerim bunu hepinizin üzerine farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı üzerinize farz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen cahillerin itirazları Allah'ın ayetleri karşısında daima sıfırlanacaktır. Allah Teala bu seçimi yani Allah'a ulaştıracak kişinin seçimini herkes için Allah kendi üzerine almıştır. Herkesin mürşidini Allah göstermekle kendisini vazifeli sayar. Bunun için isteyin diyor Allah Teala'dan. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi İptika edin, Allah'tan isteyin, sorun Allah'a, öğrenin diyor Allah Teala. Allah'tan isteyin diyor. Bu bir farz. Mürşidinizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sormanız üzerinize farz. Nasıl soracaksınız? Hacit namazıyla soracaksınız. Nasıl soracağınız? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki Vestaînû bis sabr ve salâte innehâ lekebîretun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yapması lazım gelen şey Allah'tan mürşidini sormak. Hacet namazıyla soracak. Ama diyor Allah Teala bu zor bir iştir. İki nevi insandan birine zor gelir ama ikincisine zor gelmez. Kimlere zor gelir? Huşu sahibi olmayanlar için zor bir iştir, büyük bir iştir. Ne kadar sorsalar
Allah Teala onlara mürşitlerini göstermez. Ama huşu sahibi olanlar için durum ayrılıyor. Huşu sahibi olanlar kimlerdir? Onları söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin olarak inanırlar ki, muhakkak surette inanırlar ki, Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna kesin bir inancın sahipleri, huşu sahipleri olarak ifade buyruluyor. Sonra da ölümden sonra tekrar Allah'a ruhlarının geri döneceğine dair bir inanç söz konusu. O ölümden sonraki dönüş. Öyleyse huşu sahibi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Onlar da Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak inananlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Öyleyse Allah-u Teala'nın emriyle istihaneyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu istihane sadece Allah'tan istenebilir. Fatiha suresinde Allah-u Teala hepimize onu söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Allah'a yalnız senden istihaneyi isteriz. İstihaneyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu. Sonra bu istediğimiz istihane ile Allah-u Teala bizi kendisine ulaştıracak. Bu istihane Allah'tan mürşidimizi sormak. Allah'tan başka kimseden soramıyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastu sebil. Sebillerin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Her mürşidin kendisine tabi olma özelliğinde bulunulan mürşid, mürşid yardımcısı, birçok çeşit mürşitten herhangi birisi o kişinin ulaşabileceği bir yerde mutlaka vardır. Ve Allah-u Teala ona ulaşmasını istiyor, o kişiye ulaşmasını istiyor. İşte bu noktada her mürşidin bulunduğu dergah bir sebilin başlangıcıdır. O dergahta tabi olan kişi o sebile girmiştir. Bu sebil o dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar ulaşan bir yolun başlangıç noktasıdır. Bu yol fizik standartlarda bir yol değildir. Manevi bir yoldur. Yeryüzünün sathına paralel bir manevi yoldur. O kişinin ruhu ana dergâha ulaşacak noktaya geldiğinde o dergâhtan ayrılır ve ana dergâha, yani devrin imamının dergâhına ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi sadece Allah'tan istihane isteyebiliyoruz. İstihanenin, yani mürşidimizin kim olduğunun sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha ile mutlaka boy abdesti alınır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur.
normal bir teşehhüt miktarıdır olur. Salyeler okunur. Bariklere geçilmez. Sonra üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Kalkıldıktan sonra hiç konuşulmaz. Konuşma tahakkuk etmez. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimseyle konuşmayacak. Yatarken sadece Allah'a 3 tane ayetler kürsüsü okuduktan sonra Allah'tan talepte bulunacak. Kulağı kıbleyi sağına alarak yatağını ona göre tanzim edecek o gece. Kıbleyi sağına alarak yatacak ve sağa dönük olarak yatacak. Kulağı yastığın üzerinde, kulağında basınç sebebiyle kalbinin atışlarını hissedeceği bir noktaya gelecek ve orada kalacak. Ondan sonra kalbinin atışlarına paralel olarak dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmek suretiyle yatacak ve Allah'tan isteyecek mürşidini. Ya Rabbi, kime ulaşmam gerekiyorsa mürşidimi senden soruyorum sualiyle Allah'tan mürşid talep edecek. Ulaşabileceği yerde bir mürşidi Allah Teala mutlaka ona gösterecek. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın göstermemesi söz konusu değildir. Mutlaka gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir muhteva tayin ettiğini görüyorsunuz. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı irşat makamına mutlaka ulaşmanızı gerektiren bir hüviyet taşır. Öyleyse Allah-u Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmış mı? Kılmış. Mürşidin tayini Allah'a ait mi? Allah-u Teala diyor ki alallahu kastus sebili diyor Allah-u Teala. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Öyleyse sadece Allah hangisi bile ulaşacağınızı tayin eder. Ve mürşide ulaştığınız zaman tabiyetiniz anına kadar Allah'tan 12 tane ihsan alırsınız zaten. Tabi olduğunuz anda Allah'ın nimetleri başlar. Bu nimetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne oldu? Mürşide tabi olduğunuz ve nimeti aldınız Allah-u Teala'dan. Başınızın üzerinde artık bir nimet var. İşte Fatiha suresindeki ifade o. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakîm diyoruz. Bizi sırat-ı müstakîme ulaştır. Niçin? Sıratel lezîne en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakîm ki, üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Nedir bu nimet? Devrin imamının ruhudur.
kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Allah'ın nimetidir. Ve o nimete dayalıdır her şey. Çünkü o ruh o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine ulaşır ve onun ruhuna der ki senin yevmüttelakın geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre bu görevi yapar. Ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alır. O günden itibaren o kişiye zülmani ilimler tesir etmez. Ne o kişiye ne cin saldırabilir ne de büyü tesir edebilir. İkisi de o günden itibaren mümkün değildir. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize daha sonrasında da ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala. İnsanla Allah arasına Allah vasıta koyuyor mürşitleri. Allah koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bilmeyen zavallı bedbahtlar mürşit farz değildir diyorlar, mürşit yoktur diyorlar, mürşit şirktir diyorlar. Her nevi hezeyanı söylüyorlar. Ama Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ikinci etapta mutlaka mürşidine ulaşır. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Allah'a teslim olacaktır. 22. basamak. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini teslim edecektir. 28. basamağı ki bu İslam'ın son basamağıdır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecek ve irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe mürşit olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Hani şu şirk sebebi olarak görülen mürşitleri sahabe oluşturmuştu. Bütün sahabe mürşittiler. İşte Ensar olsun, Macirin olsun bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse mürşitler yedek ilahlarsa bütün sahabe yedek ilah olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya onların bir kısmı Ensar'dandı. Medine'deki yardımcılardan bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göçenlerden. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Yani bizim aklı evvellerin söylediği gibi hepsi yedek ilah olmuşlar meğerse bizim bütün sahabe. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? İnsanlar bu Allah-u Teala'nın ayetlerini nasıl hafife alıyorlar, nasıl yalanlıyorlar ve o öğrendikleri insanların yazdığı kitaplardan ne hezeyanlar çıkartıyorlar ortaya. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın emridir, farzdır, bütün Resuller mürşittir ve huzur namazının imamından başlayarak kademe kademe mürşitler söz konusudur.
her devirdeki en büyük mürşit huzur namazının imamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mürşit bir şirk değildir. Bir yedek ilah değildir. Tam aksine Allah'ın farz kıldığı bir muhteşem müessesedir. Ve unutmayın ki bütün sahabe mürşitlerdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz değiştirilen kavramlar, İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de takva kavramıdır. Takva kelimesinin lügat manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Takva sahibi olan insan Allah'tan korkan kişidir. Allah korkusu mevcut olan kişidir. Ve bugüne kadar gelen din konusundaki ilim akımı takva kelimesinin sadece lügat manasını dikkate almıştır. Yani korkmak, Allah'tan korkmak. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva var. 28 basamakta 7 kademe. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ulaştığı takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. İkinci takva mürşide ulaşanların takvasıdır. Tabi olanların takvasıdır. Üçüncü takva, ruhunu Allah'a ulaştıranların takvasıdır. Dördüncü takva, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Beşinci takva, nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Altıncı takva, irşad olanların takvasıdır. Yani muhlis olanların takvasıdır. Yedinci takva, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların takvasıdır. Bu son takvadır. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamak birinci takvayı, 14. basamak ikinci takvayı, 21. basamak üçüncü takvayı, 25. basamak dördüncü takvayı, 26. basamak beşinci takvayı, 27. basamak altıncı takvayı, 28. basamak yedinci takvayı ifade eder. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ruhunu, Kur'an'ın ruhunu bilmeyenlerin ne kadar büyük hatalar yapabileceğini görüyoruz. Bu hatalar bu devrin ilim sahiplerine ait değildir. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir sonra başlayan bir akımın bugüne ulaşan sonuçlarıdır. Sevgili kardeşlerim, din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında yaşanmış. Ondan sonra da bir süre daha aynı özellikler devam etmiş. Sonra dinin iki ayrı kesime ayrıldığını görüyoruz. Medrese tarafı konunun bugünkü bütün öğretim kademelerinin öğrendiği ilmi veriyor. Tekke grubu ise Kur'an-ı Kerim'i veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak yoktu. O her şeyi Allah'ın kalbine yazdığı ve kalbinden okuduğu Kur'an-ı Kerim'den anlattı sahabeye. Sahabe, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabedir. Sahabe dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbindeki Kur'an'dan öğrettiler, öğrendiler. 14 asır sonra bu Kur'an öğretisi bütünüyle devreden çıkarılmıştır. Bugünkü alimlerin bir hatası olarak değil sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki asırlardan beri devam eden bir yanlış tatbikat, Kur'an kavramlarının insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerini bütünüyle yok etmiştir. Bu şeytanın mutlaka devreye girmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Asırlarca ilmin insanlara, insanlardan ulaşarak verilmesi, 14 asır sonra dinin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün müesseselerinin yok olmasıyla sonuçlanmış. Bugünkü din öğrenenler de, öğretenler de kendilerine ulaştırılan ilmi öğrenmişler. Yapabilecekleri başka bir şey de yoktu sevgili kardeşlerim. Onun için özellikle din öğreten kardeşlerimize sesleniyoruz. Hayır, biz sizi zem etmiyoruz. Sizi hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Çünkü siz sadece öğrendiğiniz dini, öğrendiğiniz din ilmini öğretebilirsiniz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şimdi takva konusunu ele alıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak ve ikinci basamak kurtuluşa ulaşamayanların basamaklarıdır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta da o olayları değerlendirir. Bu iki basamakta değerlendirme, o değerlendirmenin neticesi ortaya çıkmadıkça kişileri cennet veya cehenneme ulaştırmaz. Üçüncü basamak önemli. Allah-u Teala ikinci basamakta insanların çoğunu seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilirler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar takva sahibi olabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a yönelenlerin takva sahibi olabildiğini görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekine ferahlanır. İşte 72 tane fırka ve 73. fırka. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilir. Onlar 1. takvanın sahipleridir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamak. Bu tecellinin neticesinde o Allah'a ulaşmayı dilemedene belki kişinin durumuna bakıyoruz. Gözler kör, görme hastaları mühürlü. O insanlar kendilerine tebliğ yapılmış ve kabul etmemişler. Unsurlar hemen oluşmuş. Görme hastası çalışmıyor. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler mühürlü, idraksiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu standartlarda onlar takva sahibi değiller hiçbirisi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastalarının mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve içine ihbat koyuyor. Böyle bir kişi bu hüviyete geliyor. Ancak takva sahibi olduktan sonra Allah-u Teala'nın devam ediyor yardımları. O kişinin kalbine ulaşıyor, kalbine hidayet koyuyor. Kalbinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. Allah o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz

O kişi mürşidini sormak hakkını, hacet namazını kılıp da mürşidini sormak hakkını sahibidir. Soruyor. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ancak o zaman takva sahibi olur. İkinci takvanın sahibi olur. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Kim hacet namazı kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu safhalardan geçen kişinin, yani huşu sahibi olan kişinin istemesi söz konusu. İkinci takvaya huşu sahibi olmadan, kalbinde %2 nur birikimi olmadan hiç kimse ulaşamaz. İşte ikinci takva ancak Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu noktaya ulaşan kişi için geçerlidir. Mürşidine ulaştığı an nefsinin kalbine taviyetini gerçekleştirdiği an kalbin içine iman yazılır. O kişi iman artan bir mümin olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu kişi ikinci takvanın sahibi olmuştur. O ana kadar Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. O anda da 7 tane nimet alır. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökatlarını o kişinin ruhu mutlaka aşar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte her kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaştığı zaman o kişi üçüncü takvanın sahibi olur. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dileyen ve de ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin takvasıdır. Onlar hidayete eren ve hidayete ererek takva sahibi olanlardır. Allah Teala diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafif aleyhim ve lahum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Bu amin olup da takva sahibi olan insanlar ayrı ayrı kademelerde takvayı canlandıran insanlardır. Ve üçüncü takva o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadaki takvadır. Burası 21. basamak, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi gene takva sahibi yapar. Allah böyle bir noktadaki takvaya

hidayete erenlerin takvası diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü takvanın sahibidir. Basamak 21, 22. basamakta da ruh Allah'a ulaşır. 23. basamakta o kişiye, o kişinin ruhuna Allah'ın katında taht verilir. Kişi bundan sonra zikrini artıracaktır ve zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi farklı bir boyut kazanacaktır ve zahit olacaktır. Ne zaman ki o kişi nefsinin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirebilir, o zaman o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu muhlisler takvasını ifade eder. O kişi halis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Böylece sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada fizik vücudun tesliminde bu takva, ruhun teslimi olan üçüncü takvadan sonraki dördüncü takva kademesini gösterir. Burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Böyle bir insan ulul elbab olur. Ulul elbab makamı yeni bir takvayı ifade eder. Ulul elbab olanların takvası. Ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Birinci özelliği budur. Bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İkinci özelliği budur. Daimi zikrin sahibi olmak, kalbindeki afetlerin yok olması, 2, kalp gözünün açılması, 3, kalp kulağının açılması, 4. 4 özellik kazanmıştır kişi bu takvada. 3 de sonuca ulaşmıştır. Birisi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olur. Ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazanmakta olduğu için. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır adını alır. Bir de hükmet ve hüküm sahibidir bu kişi. Ayetlere baktığında ayetin hükmünü verebilir. 28 basamaktan hangisine oturduğunu ayetin bir bakışta görür. Bir de karar verdiği zaman Allah'a sorarak vereceği için hakem veya hakim olduğu takdirde mutlaka doğruyu doğru hüküm verir. Bu noktadan sonra kişi burada ulul-elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir ona. Ne zaman göklerin melekutunu görmeye başlarsa o kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. Ulul-elbab takvasını aşmıştır. Bir sonraki makam kişinin muhlis olmasını ifade eder veya irşada ulaşmasını, o kişinin irşad olmasını ifade eder ve göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katı, en sonunda Sitretül Münteha,
Seddettin Münteha'yı gördüğü zaman bu kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Yeni bir makama geçecektir. 28. basamağa geçecektir. Ve salah makamının sahibi olacaktır. Bu makamın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Bu takva hakka tukati takvadır. Allah Teala hakka tukati takvaya bütün insanların ulaşmasını istiyor.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse buradaki takva takvaların en üstünüdür. Hakka tukati takva. Allah Teala diyor ki hepiniz hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Allah'a teslim olun. Allah'a tam anlamıyla teslim olun ve hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Bu ifade son takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu takvaların ayetlerine gelin beraberce bakalım.

Önce birinci takva, amenüler takvası. Allah Teala Nem suresinin 53. ayet kelimesinde diyor ki ve enceynellezine amenü ve kânü yettekûn. Biz ameni olup böylece takva sahibi olanları kurtardık. Daha birinci kademesi bu. Ve bu konuda 7-8 tane takva var. Ama vakit geçmesin diye ben her kademeden bir tanesini söyleyeceğim. Allah Teala Ali İmran 15'te diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacaklar. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Ali İmran 16. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ fâfirlenâ zünebena ve kına azabennâr. Ali İmran 15'te takva sahibi olanlardan bahsediyor. Bu burada da takva sahiplerinin hüviyetini söylüyor. O takva sahipleri ki Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik diyorlar. Burası kişinin amen olduktan sonra kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin olduğu yer. Maide 11'de de Allah Teala diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olan olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'a karşı mümin olma noktası yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Sonra Allah Teala'ya fizik vücutlarını teslim edenler yani evvap olanların takvası. Allah Teala Kaf 31'de dedi ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne likille evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Bütün evvap Allah'a ruhu ulaşmış ve hafiz olan başlar üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar. Saat 49'da muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yani Allah'ın zatına ulaşanların yeni bir takvanın sahibi olduğunu ifade ediyor. Üçüncü takva. Demek ki birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ikinci takva mürşitlerine ulaşanlar için. Zaten onları söylemiştik. Üçüncü takvayı ifade ettik. İkinci takvayı Maide 35 olarak daha başlangıçta söylemiştik. Geliyoruz muhsinler takvasına yani fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te Rabbinizden mağfiret ve ardı göklerle yer kadar olan cennetlere koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ama takva sahiplerinin hangi grup için olduğunu bir sonraki ayet ifade ediyor. Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler, Allah muhsinleri sever. İşte bu noktadaki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Ve öfkelerini yutanlar daimi zikre ulaşmadıkları halde öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilenlerdir. Allah Teala diyor ki ve leküm fil kısası hayatın ya ulul elbab. Ey ulul elbab sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece lealeküm tettekun. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Bu ulul elbabın takvası. Allah Teala bundan sonraki takvayı yani muhlisler takvasını şöyle ifade ediyor. Ey Ademoğulları sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden açıklayan Resuller gelince her kim takva sahibi olup nefsini ıslah ederse
Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Nefsin ıslah edildiği nokta. Böyle bir takva sahibi olmak, nefsin ıslahı, yani kişinin irşad olması. Ama son takva, Allah-u Teala'nın söylediği nihai takva, azim takvaya ulaşmak. Azim takva, Allah'ın en üstün cennetleriyle mümkün. Kim azim ecrin, en yüksek ecrin sahibi ise, o takvanın sahibidir. Allah-u Teala diyor ki Hücurat 30, Hücurat 3'te, gerçekten seslerini Resulü'nün yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvayla denediği kimselerdir. Onlara mağfiret ve ecrül azim vardır. Allah-u Teala azim takvadan bahsediyor, en üstün takvadan bahsediyor. Burada adın cennetlerine ulaşmak söz konusu. Ya da hakkı tukati takva, bir hakkın takva diğer adıyla. Diyor ki Ali İmran 102'de, ya eyyüllezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne ilâ ve entüm müslimûn. Ey aminü olanlar, hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olun ve böylece Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun, edin diyor Allah Teala. Böylece bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva geçiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı da açık ve kesin bir şekilde açıklanıyor. Allah hepinizin mutlaka takva sahibi olmanızı ister. İlk takva, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan birinci takvadır. Herkes bu takvaya mutlaka ulaşır, Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmanirrahim. Nasrata al-mustakim, sirata al-lezina inamte aleyhim, gayel mağdubu aleyhim, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
0: Birinci İkinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha mahasaravallahu anh.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Türk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Erzincan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Doğuda medrese usulü Arapça öğrendim. Mısır'a giderek Arapçamı çok ilerlettim. Okuduğum ayet ve hadislerin manasını hemen anlıyorum. Fakat daha sonra ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ayete ve hadise yanlış mana vermiş olduğumu gördüm. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve doğru mana vermek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabını zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Bakara 151'de 5 görevle Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'i vazifeli kıldığını buyuruyor. 1. Ayetlerimizi size tilavet etsin. Öyleyse çok Arapça bilmek, çok giderek medrese tahsili yapmak, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerin kitaplarını okumaya gerek yok. Allah'ın farz kıldığı dinin sahibi Allah ve Allah-u Teala da bu dini indirdiği, peygamberlere indirdiği kutsal kitapların bütününde A'dan Z'ye kadar açıklamış. Her saniye, her an dini yaşamak isteyen herkesin ne yapması gerektiğini bildirmiş bize. Öyleyse kutsal kitaplar ayetlerden oluşuyor. Ve birinci görevi, peygamberin birinci görevi, kendisine indirilen ayetleri tilavet etmek. Okuyup açıklamak. İkinci görevi, tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Din baştan sonra nefs tezkiyesidir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Başlangıç noktasında Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde ruhumuz ahsen olarak bize veriliyor. لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak güzele ulaşabilecek şekilde yarattık. Ama sonra onu etsel-i safinle reddettik. İşte nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, nefs tasfiyesiyle de fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi öngörülüyor. Öyleyse din baştan sonra nefs tezkiyesi. Çünkü 4 tane hedef söz konusu. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve irade teslimi. Ruhun teslimi nefs tezkiyesiyle Allah'ın garantisine tek bir dilekle gerçekleşiyor. Ama fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi nefsin tasfiyesiyle gerçekleşiyor. İşte o sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye eder. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretir. O size hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Öyleyse hiçbir yerinde insanoğlu sen al Kur'an-ı Kerim'i oku öğren demiyor. Allah-u Teala mutlaka indirdiği Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle vazifeli olan mürşitler tayin ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen kimdir en hayırlı olan? 7 safayı yaşayan 14 asil evvel sahabe bunu gerçekleştirdi. 7 safayı yaşayan sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi olan Mütehin 12. Rahat 21 yer ruhlarını teslim ettiler. Alman 20'ye göre fizik vücut teslim yaptılar. Zümer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 130'a göre ihlas. Ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. ve yedi safhanın yedisini öğrendiler. Ama öğrendikten sonra artık siz gidin evinize tatil yapın diye bunları öğretmedi Allah Teala, Allah'ın Resulü. Onların da tıpkı Peygamber Efendimizle birlikte başkasına öğretmesini sağlayarak onları veli mürşit tayin etti. İşte yedi safayı yaşayan sahabe başlangıç noktasına cahiliye dönemini yaşarken Yusuf 108'e göre Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala vesileten ene ve men ittabani. Ben ve bana tabi olanlar bir vasiletle biz Allah'a davet ediyoruz. O zaman öğrenen, yedi safayı öğrenen Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala onu öğretmekle vazifeli kılıyor ve dizaynın bu şekilde olduğunu Allah Resulü buyuruyor. O zaman dinimizi nasıl, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için nasıl öğreneceğiz? Kalben ulaşmayı dinledikten sonraki bu bütün mürşitlerin Allah'a daveti söz konusu. Allah'a davet ediyor. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Hedef o. Davet ediyorlar. Bu daveti kabul edenler için Allah Teala mutlaka tayin ettiği mürşide onları ulaştırıyor. Tabiyetle birlikte sahabenin, havarilerin, Rabbani'nin yaşadığı ve ezeli ve bedidinin yedi safhasını yaşayarak en zirve noktada iki cihan saadetine ulaşıyorlar. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de ana hatlarıyla bildirilen temel konular nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi tane hedef emir var Kur'an-ı Kerim'de. Ana konular nelerdir? Ana konular amen olmak var. Yedi tane, yedi safa amen olmak var. Yedi safa rıza var. Yedi safa felah var. Yedi safa takva var. Yedi safa hidayet var. Yedi safa kul olmak var. Yedi safa teslim var. Görüyorsunuz ki bunlar da yedi tane ana konuyu içeriyor ve hepsi de yedi safhadan oluşuyor. Kur'an'ın bütünü bu şekilde ifade edilebilir. Temel konular amen olmaktır. Temel konular Allah'ın rızasıdır. Cennet saadeti, felah olan felahtır. Dini yaşamanın takva ile olduğunu biliyor Allah Teala ve dinin, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluk. Yaratılış gayemiz kul olmak ve tabi dinimizin adına teslim olmak. Bunlarla ifade edilebilir ana konular inşallah. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Arif kişi kimdir? Arif'in yükselişinden sonra düşüş olmaz deniyor. Bunu açıklar mısınız? Arif kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmelek insan olduktan sonra fizik vücut teslimini yaparak kalp gözü, kalp kulağı açık olan fizik ötesi Allah-u Teala'nın irfan sahibi kıldığı kişi. İlim Allah'ın hükümlerinin bu dünyadaki karşılığıdır. Ama irfan beş duyu organıyla algılanmayan kalp gözü kalp kulağının açık olmasıyla Allah'ın fizik ötesine ait verdiği bilgileri içeriyor. Bunlar da yine ayetlerdir ama Kur'an'ın ilk dört ruhunu muhtevasına alıyor. Daha sonra hikmet geliyor. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim ruhun teslimiyle kişi kazanabiliyor. İrfan, fizik vücut teslimi, kalp gözü kalp kulağı açık olabilir, açık olmayabilir. Hikmet mutlaka daimi zikir gerektiriyor. Hikmetin ötesi de iradenin teslimini mutlaka devreye alıyor. Allah razı olsun. Siirt'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük hayatımda sürekli dikkat problemi yaşıyorum. Bu konuda ne yapabilirim, nasıl hareket etmeliyim, açıklayabilir misiniz? Yani günlük hayatında Allah'ın bizden istediği, Allah her şeyi biz insanlar için yaratmış ama insanı da başıboş bırakmamış, kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse günlük hayatında dikkat probleminden ziyade ben acaba Rabbime karşı vazifelerimi yerine getirebiliyor muyum? İşte sahabe Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ben şu anki yaşantımla Allah'a ulaşmayı diledim mi? Dilediysen sahabe müşrikten ası Resulullah'a tabi olmuş. Acaba günümüzde Resulullah'ın varisi olan müşrikime tabi miyim? Bunları kendisine sorup pozitif cevap alan kişinin hedefleri artık teslimleri gerçekleştirmek. Ruhumu teslim etti mi? O teslim olmuşlar, fizik vücut teslim yaptım mı? Bunları niye söylüyoruz? Bunları bizim vazifemiz, görevlerimiz, bunları yaptığımız takdirde de geri kalanı da Allah bize teslim ediyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bunu gerçekleştiriyor, ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ama sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Öyleyse günlük hayata, bizim kendi alanımızın içine şeylere, problemlere kafayı takmayalım. Asıl olan bu dünya hayatına gelişimiz, hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak ama bunun başkaları için yaşamak noktasında kendimize düşeni yapabilmemiz için bir temel üzerine bunu inşa etmemiz lazım. Bu da ruhun dünya hayatında Allah'a teslimidir. Bu da bir dilektir. Öyleyse bir şu suali kendimize sormalıyız. Allah Teala benden hayattayken ruhumu kendisine ulaştırmamı diliyor ve ben eğer kalpten dilersem bunu da kendisinin yapacağını garanti ediyor. Hangi ayetlerde? Rad 27 ve Şura 13'te. Ne diyor Allah Teala Rad 27'de? اِنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Allah dilediğini delalete bırakır ve o delalete olanlardan kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Yine dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın sadece bizdeyse verdiği serbest irade tahtında bunu dilememiz geri kalanını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte diliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Ateizm ve agnostizm neden yükselişte? İnsanlar neden geleneksel dinlerden uzaklaşıyor? Tekrar ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlık tarihi boyunca her devirde insanların pek azı Allah'ın dinini yaşıyor. İşte sonucu Allah Teala Araf 179'da bildirmiş. Lekad zerana li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahuna biha. Lehum ayunun la yebsiruna biha. Lehum azanun la yesmauna biha. Ulaike kel annami bel hum edal ulaike min gafilun. Cehennemi insanları ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha çok delalet ederler. İşte onlar gafillerdir. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes gaflette, cahil, 19 negatif özelliğin sahibi. Hepimiz dünya hayatına böyle geliyoruz. Yani hani fıtratı, hani fıtratının bidayetinde şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. İşte 19 tane negatif özellik. Hep bu negatif 19 özellikten iblis devreye girerek insanları kullanıyor. Hani fıtratının sonu, şeytanın bütün kapıları kapalı, Allah'ın bütün kapıları açık. O da irşat kademesi. 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Şimdi hal böyleyken tekrar Arap 179'a gelelim. Öyleyse mutlaka tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapçada İslam. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilen hepimizin cevabı var. Kalu Bela günü. İşte Kalu Bela günü Allah Teala zamandan evvel kainatın kendisi için yaratıldığı insanı üç ucu serbest irade aklın standartları içinde yaratıp ona hitap ediyor hepsine. Adem Aleyhisselam'ın zanında. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Ve kalü bela gününde ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak. Kalü bela gününde fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağına dair ahd. Kalü bela gününde nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin ve irademize misak veriyor. İşte ayetler bu şekilde. Öyleyse hani fıtrat ile yaratılan herkese hani fıtratının bütün muhtevasını yaşayabilen katından mürşitler gönderiyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayetle gönderiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bu konuda bize önderlik yapacak olanlar ancak teslimlerini gerçekleştirebilenleri. Mürşit, veli mürşit kimdir? Veli mürşit ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. İşte ruhunu, fizik ucunu, nefsini, Allah, iradesini Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala bu teslimi yapabileceklere kılavuz, rehber, mürşit olarak tayin ediyor. Ve geliyorlar insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama her devirde insanların çoğu Arap 179'a göre daveti reddediyor. Hidayeti dilemiyorlar. Hidayeti dilemeyince insanlar dinde fırkalara ayrılıyorlar. Her devirde insan Allah'ın dinini yaşayan %10'dan az bir topluluk söz konusu. %90'dan fazlası insanlar dinde fırkalara ayrılarak tamamen gereksiz din tatbikatının dışına taşıyorlar ve her gün farklı bir izimle karşımıza çıkıyorlar. İşte ateizm, Allah'ı tanımamazlık, inançsızlık. Tamam, olabilir. Kendilerine hidayet gelmiştir. Daveti kabul etmişlerdir, etmemişlerdir. O zaman şunu tercih etmişlerdir. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennemi tercih etmişlerdir. Varsın gitsinler. Ama bunlar boş durmuyor. Yani Osmanlı'nın deyimiyle ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Yani eğer kendisi daveti kabul etmezse, o zaman etrafına devamlı zarar veriyor. İşte bu ateizm onun bir sonucu olan agnostizm. Yani diğer adıyla bilinmezcilik. Allah'ın var olup olmadığını bilmediği. Asla bilinmeyeceği. Bu tabii ki insanların kendi zanlarıyla serbest nefsin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Zanda bulunabilir, iradesini yanlış kullanabilir, iradesini kullanmayabilir. Onun hesabını Allah Teala verecek. Ama bir hakikat var ki Allah Teala her yönüyle kutsal kitaplarda kendisini tarif ediyor ve yaşayanlara zatını gösteriyor. Bırakın yani. Allah Teala en şerefli varlık olarak yarattığı insana dünya hayatında hedef olarak kendi zatını gösteriyor. Birincisinde Allah'ın zatına ulaşmak, ikincisinde Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak hidayetle, Allah'ın zatını görmekte teslimiyetle gerçekleşen bir olgudur. Dört teslimi yapan herkes, dünya hayatını yaşarken hem nefsin kalp gözüyle hem de ruhun baş gözüyle Allah'ın zatını görür. Dolayısıyla bu bilinmezcilik, yok kimse bilemez şu bu palavra, bunlar tamamen insanların kendi zanları, kendi cehaletleri diyelim. Herkes zaten o cehaletin içinde ve cehalet standartlarında doğuyor. Cehalet standartlarında ilerlemek suretiyle o şekilde bitkisel bir hayat, bitki gibi ölüp gidiyor. Ama ne kendisi huzurlu, mutlu oluyor, ne etrafını mutlu edebiliyor. Ama Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki tek bir din var, ikinci bir din yok. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanların yaşadığı din İslam. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanların yaşadığı din İslam. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanların yaşadığı din İslam. İkinci bir din yok. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam Saf Suresinin 6. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Ne diyor Hazreti İsa Aleyhisselam? Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları muhakkak ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek olan ismi Ahmet olan Resul'le müjdeleyen, size Allah'ın gönderilen Resul'üm, Nebi Resul. Evet. Ne diyor? Elimdeki Tevrat'ı tasdik ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı tasdik etmiş ve kendisinden sonra da bir Ahmet ismindeki Resul'le müjdelemiş. Hazreti İsa bunu dedikten sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti Peygamber Efendimiz'e de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Yani kutsal kitaplar kendinden önce indirilen kutsal kitapları tasdik ediyorlar. Kutsal kitaplar kendinden sonra gelenleri de müjdeliyorlar. Böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu kutsal kitapların hepsi tek dini, Allah'ın dinini açıklıyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kişi istihare kalıp Allah'a gösterdiği karara göre hareket edip gayret etmesine rağmen bu durum kişinin iradesi dışında elinde olmayan durumlardan dolayı başka iradelerin konuya müdahalesi sonucu tam tersi bir durum oluşursa kişi için bir günah var mıdır? Yani başka iradelere devreye girdiyse zaten kaderdir. O zaman kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi, günah kazanması söz konusu değil. Kader ya bir faydadır veya bir hayırdır. Ama kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Tabii sual biraz karışık ama kişi istihare kılıp Allah'ın gösterdiği karara göre hareket edip gayret etmesine rağmen tamam belirtiyor. Bu durum kişinin iradesinin dışında elinde olmayan durumlardan dolayı başka iradenin konuya müdahalesi sonucu tam tersi bir durum. Tamam. Başka iradeler devreye giriyorsa o zaman kader devreye giriyor. Kaderde de ya bir faydadır ya bir hayırdır, bir günahı söz konusu değil onun, o kişi için. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, ben oje sürmüştüm ve sildim. Usul abdesti aldım ama tırnağımın ucunda biraz renksiz oje kalmış. Oruçlarım sayılır mı, bu konuda ne buyursun? Sevgili kardeşlerim, oje ve dıştan yapılan müdahaleler hiçbir zaman oruçlarımızın bozulmasına sebebiyet vermez. Bir kere İslam'da niyet amelden üstündür. Oruç vasıta emirlerden bir tanesidir. Gusül vasıta emirlerden yerine getirmesinden bir tanesidir. Ve asıl olan niyettir. Dolayısıyla eğer oruca niyet ettiyseniz ve sonuna kadar da orucu bozmayacak standartlarda akşamlayıp akşam noktasına iftara ulaştıysanız elbette bunların hepsi kiramen ketmemelikleri tarafından kaydedilir. Çünkü Allah'ın temel kanunu şu: İnnemel amalu bin niyeti. Ameller niyete tabidir. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Ya Resulallah, ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ya Resulallah, amelimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? Allah için yap. Niyetin Allah için olsun. Öyleyse niyet amelden üstün. Bu dizayn içerisinde olaya bakacak olursak, sen niyetin yapmışsan, eğer Allah'ın ilmini de öğrenmişsen, ilmini yaşamak üzere de Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olsan, o zaman bunların hepsi söz konusu ise hiç merak etme. Allah her şeye kadirdir. En güzel şeyiyle Allah-u Teala seni mükafatlandırır inşallah. Hocam hoca bunlar detay. Tırnağımda hoca yakalamış. Buna hiç kafanız takılmasın. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Hazreti Adem ilk peygamber ama ilk insan değil diye söyleniyor. Çünkü peygamberler bir topluma geleceği için, eğer bir toplum yoksa niye peygamber gelsin? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, istisnalar kaideyi bozmaz. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, ilk insan. İşte Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesine bakacak olursak, İnsanların kendi zanları, hani derler halk arasında bir söz var. Dilin kemiği yok ki bilmiş o ne olsun. İşte insanlar konuşuyor yani. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Ondan zevcesini yarattı. İkisinden de birçok erkekler, kadınlar üretti, yaydı. Şimdi ikisinden bakın, ondan zevcesini yarattı. Şu anda akraba ilişkisiyle evlilik Allah-u Teala uygun görüyor mu? Hayır, ama o zaman neslin çoğalabilmesi için Allah-u Teala uygun görmüş. Çünkü toplum nüfus artması lazım vesaire ve karşılıklı çocuklar çift doğmak suretiyle onlar birleşiyorlar ve belli bir seviyeye geldikten sonra Allah-u Teala bu konunun kesin kanunlarını ortaya koyuyor. Sonra Adem Aleyhisselam Allah-u Teala seçiyor. Ali İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Nallah sefeke Adem'e ve Nuh'un ve İbrahim'e. Muhakkak Allah Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim Ailesini ve İmran Ailesini seçti. Elbette Adem Aleyhisselam doğar doğmaz peygamber değildi. Allah-u Teala doğmadan evvel seçmişti. Fakat belli bir şeyden sonra Allah Teala onu, daha doğrusu seçti, cennetine aldı. Yanlışlar yapıldı. Onun gereği olarak Allah Teala onu yeryüzüne indirdi. Nesil çoğaldı. Adem Aleyhisselam tövbesini gerçekleştirdi ve tövbeyle birlikte hidayete erdirdi. İşte Adem Aleyhisselam'ın tövbesi ve hidayete ermesi. Taha suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Taha 120, 121, 122 ve devam ediyor. Ne diyor Allah Teala? Cennete böylece şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem, sana ebedilik ağacına sona ermeyecek bir saltanat delalet edeyim mi? Vesvese veriyor iblis. 121. Bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisine de yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Ve böylece azdı. Yani sonra onu Rabbi seçti. Taha 122. Sümeştebahu onu seçti. Rabbuhu ve tabe aleyhi tövbesini kabul etti ve heda hidayete erdirdi. Oysa kanunlar hep aynı. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 37 yaşındayım. Bu yaşıma kadar aynı iş yerinde çalışıyorum. Ve kaç defa tövbe almama rağmen işimin doğru olmadığını, zikirlerimin de boşuna gittiğini düşünerek görevlerimi yapamıyorum. Şimdi de yine tövbe almak ve tasavvufa girmek istiyorum. Ama işimi de bırakırsam aileme bakamayacağını düşünüyor ve vazgeçemiyorum. Yanlış düşünün sevgili kardeşim, yani işini bırakman gerekmiyor. Bir kere bu dini hepimize farz kılmış, çalışmayı da Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Aile hayatını yaşıyorsak ailenin maaşiyetini temin etmekle de Allah-u Teala bizi görevli kılıyor. Öyleyse bütün bunları birleştirdiğin zaman evet, çalışırken de zikredeceksin. Çalışırken de zaman ayırıp namazını kılacaksın, orucunun bir vasıtasıyla hepsini yerine getireceksin. Bunlar senin dışındaki kardeşlerimizi yerine getiriyorsa kendine şöyle bir sual sor. Onlar yerine getiriyor, ben niye yerine getiremiyorum? Demek ki yanlış bir düşüncenin içerisindesin. Sen o düşüncenden kopup da ki tövbeni de gerçekleştirmişsin. Emirlere itaat edersen en güzel şekilde mutluluğu yaşarsın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı sevgili muhterem hocam. Hürmetle, sevgiyle ve saygıyla nur kokulu ellerinizden öpüyoruz. Efendimiz ve sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak muhterem hocam. Dua etmenin hayatımızda katkısı nasıl olabilir? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatı. Biz hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanlar arasındaki, Allah arasındaki ilişki duadır. Allah hepimizin sahibi amirdir. Biz de onun mahluku olanlar, emirleri yerine getirenleriz. Memurları emirlerine getiren. Ama Allah'ın yardımı olmadan da bunları yapabilmemiz söz konusu değil, aciziyet içindeyiz, zayıfız. Öyleyse emirlere yerine getirmek isteğimiz tamam. Ama duayı da bu yerine getirme talebini de Allah'tan yardım diliyoruz. İşte Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum. Allah'a yönelin. Ulaşmayı dileyin. Ve hasimu lehu. Ona teslim olun. Azap gelmeden sümme la tunsirun. Yani dini yaşayabilmemiz için Allah'ın yardımı şart. Allah'ın yardımı kişinin talebi üzerine gelecektir. Liyakati üzerine gelecektir. Dua yoksa Allah katında ne kıymeti var o kişinin? Öyleyse bizimle Allah arasındaki ilişki dua köprüsü üzerine kurulmuştur. Allah razı olsun.

Çok güzel Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak, fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüş.

Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Son üç kitaplardan son üç peygambere baktığımız zaman Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğini görüyoruz. Ama aynı baba Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derine indiğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok. Başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin 7 safa 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi.
Altıncı safa tövbeye nasuh, muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak, irşada memur ve mezun kullanmak. Allah Teala üç kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Ve mürşitlerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Üç kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor. Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık. Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyanlığın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim.
Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemiyan." Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan, hepiniz. "Ve lâ teferrekû." Ve fırkalara ayrılmayın. "Veskürü nimetallâhi." Allah'ın nimetini zikredin. "Aleykum." Üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki "İskuntum adaen." Siz birbirinize düşmandınız. "Fe'ellefe beyne kulübikum." O kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. "Fe asbahtum." Ve oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, ihvan kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki, "Habibim Hanif olarak veçini, zatını dine doğrult." O Hanif fıtratıyla ki sen Hanif olarak yaratıldın. O Hanif fıtratıyla ki Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. O din ki, Hanif dini ki, o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve sen de Hanifsin. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesini: "Allah'ın ne dininde değişiklik görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din Hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır." İşte onun için Allah Teala Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Fırkalara ayrılmayınız." diyor. "Tek bir fırkada olunuz." diyor. Ve Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileseler de o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri. Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tek fırkanın dışında kalanlar. Allah-u Teala bu sebeple fırkalara ayrılmamızı istemiyor. Aynı şeriatın sahibi olan insanlar şunu bilecekler ki Allah-u Teala kıyamete kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Yani hanif dinini yaşayabilecek özelliklerle donatılmış olarak yaratacaktır. Bütün insanlar hanif fıtratının standartları içinde yaratılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan, mürşidine tabi olabilecek efsafta, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek vasıfların sahibi, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah-u Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana.
onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nâre. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazukum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah-u Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar gecelik devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka ana dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ve orada seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır.
Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o, Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Fettebi'uhu, öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us sübüle, başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke, fetteferreke bikum an sebilih. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala. Bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama elate tebu subule, yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor. Feteferekka bikum an sebilihi. Öyle yaptığınız takdirde, oradaki fe, öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebebi olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vasakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. Lealekum zalikum vassakum bihi. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki lealekum tettekun, umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki tettekun, takva sahibi olursunuz. Lealekum tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır. Fizik vücudu tesliminde dördüncü, nefsin tesliminde beşinci, irşad olduğu zaman altıncı, irşada memur ve mezun kılındığı zaman, iradesinde Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takva safhasında olur. Öyleyse bu baptaki muhtevayı bu konudaki diğer ayetlerle pekiştirelim. Bakara 177'de Allah Teala diyor ki leysel birre an tüvellû vücûkehum kıbletel müşriki vel mağribi velakinnet birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâketi vel kitabi vel nebiyyin.

Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz bir, yani sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Lakin bir, men ve ki o kişinin amene billahi Allah'a amene olması, ve yevmil ahire inanması, ve melekete meleklere inanması, ve kitaba inanması, ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir, ve atel male, malını vermesi, ala hubbihi zevil kurba, vel yetama, vel mesakine, vebne sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara,

ابن السبيل مسائلين في الرقاب بإقام الصلاة وآتى الزكاة ب yetimlere, miskinlere, çalışma arzında olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah-u Teala. El-Mufine bi ahdim izâ ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere, es-sabirine ve sabredenlere fi vesâhi ve darrâhi zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel bâs şiddetli savaş halinde ilahi kellezine sadaku işte onlar sadıklardır ve ulaike humul muttakun ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz Rabbena, ey Rabbimiz innena muhakkak ki biz semina gördük münadiyen bir münadi söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bi rabbikum Rabbinize iman edin diyen fe amenna biz de iman ettik. Rabbena Rabbimiz fa'fir lena zunubena bizden günahlarımızı ört. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve kefir anna seyyiatine ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi ebrar ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. 7 safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi. Kela inne kitabel ebrarı lefî illîn. Dikkat edin muhakkak ki ebrarın kitapları illiğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7.
gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, Hakk'a çağıran insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa, o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O, kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmesinizde sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum. Bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o defteri beni de yazıyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor. Kasabın önünden geçiyor. Delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Gülbank çekerlerdi. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerdi. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Ve köster vururdu. Köster vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bizi Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu

dedi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekici vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim,

Allah Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 Safa'yı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 Safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa'yı ve 7 Safa'daki 4 teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de 7 Safa ve 4 teslim yer alıyor. Bir, Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. İki, Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'nın 7'sini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz, İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin 7 Safa ve 4 teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç, Tevrat'ta da İncil'de de 7 Safa ve 4 teslimi Hazreti Musa ve ona tabi olanların da Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesinin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 teslim farz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ı da koymuş, İncil'i de koymuş, Kur'an-ı Kerim'i de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hazreti Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, 3 kitapta da farzsa ve 3 kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri.
öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı indirdiği zaman diyor ki, Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen
yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin katı olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve en iyi beyler Rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiküm'ün azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? O sahabe Kunalebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi
çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun armonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitetül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer.
o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarı ile turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan. Sevmek değil sevgili kardeşlerim. Aşık olmak da değil. Onun da ötesi, onun da ötesi. Hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde,
avunmak için şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş, işitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde o sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat
sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere, üslup katmak üzere
ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi. Yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilfetinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz.
tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim.
birinci sual. Sizin yolunuz deyin onlara yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya girip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki aşağı doğru. İkinci sual dedik. Aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik. Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi. Biz dedi yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine en dibine dalarız dedi. Orası dedi zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki

Deme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon, pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya, onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi. Sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, a benim gözümün bebeği. Seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor.
bu güzel dizayn içerisinde

güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca insanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah-u Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani ilaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın
mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır. Bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz.
toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var. İki. Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız. Hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size, sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile
standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insan var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Velhasdalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir sohbet dizisinin yeni bir bölümünde sihir yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Bir, Allah var, Allah'ın Rabbani ilmi var. Biz size onu öğretmekle mükellefiz. Hidayet, bu Rabbani ilmin en büyük kavramıdır. Ve görevimiz, hidayetin sizlere öğretilmesidir, dünyaya öğretilmesidir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu Rabbani ilminin yanında bir de zulmani ilimler var. Şeytanın karanlık ilimleri. Nerede şeytan varsa orada haksızlık vardır. Orada adaletsizlik vardır. Orada zulüm vardır. Hakkın sahibi değil, kuvvetin sahibinin hakimiyeti vardır. Her şey en kötü şekilde oluşur. Bütün insanlar mutsuzdur ve huzursuzdur. Yani tıpkı iblis gibi. Ama zulmani ilimler de ilimdir. Nereden başlıyor bu olay? Sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut isminde iki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah Teala'ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki sen emrettin, biz de Adem Aleyhisselam'a secde ettik. Ama aslında biz bunun gerçek anlamını kavrayamadık. Biz onun yapamadığı şeyleri yapabiliriz. Biz ondan üstün değil miyiz? Allah Teala buyurdu ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz, o sizden üstün. Melekler dediler ki sen Allah'sın. Öyle söylüyorsun. Kesinlikle biz buna inandık. Ama neden üstün? Allah Teala buyuruyor ki biz ona nefs verdik diyor. O nefsiyle olan cihadını kazandığı an sizden üstün birisi olacaktır. Kazanamasaydı sizden daha geride olacaktı. İki melek diyorlar ki yani yüce Allah'ım diyorlar. Bu Adem'i bizden üstün kılan onlara verdiğin nefs mi? Ona verdiğin nefs mi? Evet diyor Allah Teala. Öyleyse diyorlar bize de ver. Biz sana ondan üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor nefsle yapamazsınız. Bu işi başaramazsınız. Ama bizim Harut'la Marut iki kafadar melek tutturmuşlar. İlle de ille biz nefsi istiyoruz. Allah Teala demiş ki peki o zaman kendi iradenizle hareket edeceksiniz. İşte serbest iradeniz. İşte müsaadeniz. Nefsi de size verdim demiş. Hadi bakalım şimdi inin aşağı. İki melek Allah-u Teala'ya bunları söyleyene kadar dünya üzerinde binlerce yıl geçmiş. Ve Babil şehri kurulmuş. Harut'la Marut isminde bu iki tane melek
Babil şehrine inmişler. Ve bir kadına kötü bir şey yapmışlar. Nefsleri var artık tabii. Dayanamamışlar nefslerinin talebine, arzusuna. Onun üzerine kadın evli eşi öfkelenerek şiddetle gelmiş iki meleğe çatmış, siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye. Bizim Harut'la Marut nefslerinin öyle bir tesir altındalar ki adamı oracıkta öldürmüşler. Ve bu süre sadece iki ay sevgili kardeşlerim. İki ay dayanabilmişler iki melek. Nefsle yaşamaya iki ay dayanabilmişler. Ama bu iki ayda Babil şehrinde çok şeyler olmuş. Harut'la Marut oradaki insanlara büyüyü, sihri, hüddamı anlatmışlar. Onlara demişler ki, sakın bunu kullanarak kafir olmayın. Gideceğiniz yer, böyle bir şey kullandığınız anda hiçbir şey sizi cehennemden, cehennemin en alt katından kurtaramaz. Ama sadece ilim öğrenmek için buradaysanız, bu bir zulmani ilimdir. Şeytanla ilişki kuran bir ilimdir. Biz size bunu öğretiriz. Ama kullanmamayı şiar edinirseniz öğretmemiz uygun olur. Israr ederseniz gene öğretiriz. Ama bizim tavsiyemiz kesinlikle bu ilmi kullanmayın. İşte ayet-i kerime Bakara 102. Allah Teala diyor ki Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu, yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular. Harut'la Marut ismindeki bu iki melek. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihir öğretmekle kafir oldular. Babil şehrindeki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Harut'la Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, yani Harut'la Marut, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Şeytanlar o devrede insanlarla beraberdiler ve Hazreti Süleyman şeytanları ev yaptırmak da dahil olmak üzere birçok işte açık bir şekilde kullanmıştır. Cinleri de kullanmıştır. Ve Hazreti Süleyman'ın öldüğü anda bakın ki Hazreti Süleyman ayaktaydı, asasına dayanıyordu ve günlerce hiç kımıldamadı. Ama bir kemirici böcek onun asasını kemirdi. Sonunda asa Hazreti Süleyman'ın ağırlığına dayanamadı ve İkiye ayrıldı. Hazreti Süleyman da o zaman düştü. Cinler onun ölü olduğunu, öldüğünü ancak o zaman anlayabildiler.
Demek ki Harut'la Marut insanlara bunu mutlaka söylüyorlardı. Sakın bunu öğrenmeyin. Bu sizin için bir imtihandır. Ve bize kalsa biz size bunu öğretmeyiz. Sakın bunu öğrenerek kafir olmayın. Bunu öğrenen mutlaka kafir olur. Neden kafir olur? O kişi şeytani öğretinin artık içine girmiştir. İblisin elinde oyuncak olur. Yani iblisin, şeytanın adımlarına tabi olur. İblisin adımlarına tabi olan kişi ise hidayette de olsa bu adımlara tabi olduğu için hidayetten düşer. Allah'tan şüphe etmek, Allah'ın ayetlerinden şüphe etmek, Resul'den şüphe etmek, bu üç tane faktörden bir tanesi o kişide mutlaka oluşur. Şeytanla ilişkisi kuvvetlenince ve böylece o kişi fıska düşer, şeytanın adımlarına tabi olur, hevasına tabi olur, dalalete düşer, fıska düşer ve aynı zamanda küfre düşer. İşte sakın bunu yapmayın da kafir olmayın sözü bunu anlatıyor. Bu sihri, yani zamanımızda büyü deniyor, bazı yerlerde ilaç deniyor adına, mesela denizde de ilaç diyorlar. Büyü yapmak Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir zülmani ilimdir ama ilimdir. Ve büyü diye bir şey vardır ve çok zararlıdır insanlara. Eğer sevgili kardeşlerim, evinizde bir odaya girdiğiniz zaman o odada sıkıntı duyuyorsanız, o odada huzursuz oluyorsanız, odadan çıktığınız zaman huzursuzluk geçiyorsa, bilin ki o odada sizin için yapılmış bir büyü mutlaka vardır. Büyü kendisini mutlaka tesir hissettirir. Evinizin hangi odasındaysa o odayı tepeden tırnağa arayacaksınız, o büyüleri oradan alacaksınız, büyü vasıtalarını. Büyü yapılan kişi büyünün cinsine göre bariz bir huzursuzluğun içine yuvarlanır. Öyle büyü vardır ki insanı öldürür. O gün kadar evvel bir dergide bir yazı çıkmıştı. Bir büyücü kendisine soruluyor. Röportaj yapılıyor büyücüyle. Diyorlar ki siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Öldürürüm diyor. Peki diyor röportaj yapan röportör. Ama diyor siz Allah'ın verdiği bir hayatı nasıl alırsınız? Bunu yapmanız yanlış değil mi? Diyor ki büyücü, sizin değer ölçüleriniz, ahlak yargılarınız beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Kim bana gelir de parayı bastırırsa, benden falancının öldürülmesini isterse ben onu gerçekleştiririm diyor. Hiçbir şekilde iz olması da mümkün değildir. O kişi kıvranarak ölür. Bundan huzursuzluk duymaz mısınız sualine hayır cevabını veriyor. Sizin değer yargılarınız beni hiç alakadar etmez diyor. Benim kanunum budur diyor.
Yani şeytandan emir alan birisi. Öyleyse ölüme kadar götüren büyüler var. Sevgili kardeşlerim, devam edelim ayet-i kerimeye. Sonra da bir büyüden, sihirden kurtuluş var mı? Hüddamdan kurtuluş var mı? Ona geçelim. Bir defa daha okuyorum. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi diyor. Harut'la Marut bunu hiç kimseye öğretmezlerdi. O zamanlar sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden yani Harut'la Marut'tan erkek koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani büyü öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Ayetin burasında duralım. Bir defa daha okuyorum. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça onunla yani sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir arka arkaya. Gözlerindeki hicab-ı mesleği alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikinciti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır o kişinin, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye irşat makamını gösterir. Ve 10. ihsanı irşat makamını göstermektir. O kişi irşat makamına gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşit sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Diyor ki Allah Teala, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başının üzerine emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Devrin imamının ruhunu. Ve o kişiye, yani o kişinin ruhuna, başının üzerine geldiği kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi diye onu uyarmak için diyor Allah-u Teala. İşte devrin imamı kimin başının üzerine gelirse onun ruhu, o ruh bir muhafızdır. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin iki ellerin arasındaki saha içerisinde, yani dışarıda değil, iki ellerin arasındaki saha içinde boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Ve ne yapar? Muhafız olur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılır. İşte vaad olunan cennet budur denir. Evvab olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaştıranlara ve hafiz olanlara, muhafız sahibi, muhafaza altında olanlara, muhafaza altına alınmış olanlara.

Rahat suresinde Allah Teala diyor ki biz onların başların üzerine muhafız getiririz. O kavmin yani tabi olanların topluluğuna kavim diyor Allah Teala. Davranış biçimleri onlar tarafından tayir edilmedikçe yani değiştirilmedikçe, kötüye döndürülmedikçe yani onlar fıska düşmedikçe biz onların başlarının üzerinden bu muhafızı almayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenirler, yedidilirler. Bir başka ifadeyle muhafaza altına alınırlar. Sonra ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Yani onlar mümin olurlar. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, kimin böylece kalbine iman yazılmışsa, başının üzerinde kim muhafız taşıyorsa, onlar hafiz olanlardır, muhafaza altına alınmış olanlardır. Allah'ın müsaade vermedikleridir bunlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum min men dalle izah tedeytum. Diyor ki Allah Teala ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefs tezkiyesine başlayıp hidayet üzere olunca olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne sihirle ne güdamla size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesi ne zaman başlar? Ne zaman 10 tane ihsan alırsanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve tabi olursanız o noktada başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Gelirse nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü ancak o geldikten sonra kalbinizin içine iman yazılır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kalbinizin içine iman yazılmazsa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi demek, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın göğsünüzden kalbinize açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşması demek ve kalbinize girdikten sonra da İman kelimesinin çekim gücüne 3 tane nurdan rahmet, faz ve salavat fazılların iman kelimesinin manyetik alanına tabi olarak iman kelimesinin etrafında yerleşmesi, kalbin içinde yer tutması, bir daha oradan ayrılmaması demek. Bunların ayrılmaması neyi ifade eder? Ayrılmaması bir muhteva taşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
nefsinizin kalbinde yerleşen bu faziletler yerleştikleri alan kadar, saha kadar, hacim kadar karanlıkları, nefsin afetlerini, şeytana esir olan kesimi, şeytanla aynı davranışlarda bulunacak olan kesimi, nefsinizin afetlerini kapı dışarı eder. İşte bu nefsinizin kalbinde faziletlerin birikimi her %7 arttıkça ruhunuz da Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi nefsi emmare kademesini, ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame kademesini, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. O noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Ama başınızın üzerinde muhafızın oluştuğu yer 14. basamaktır. Nefs tezkiyesine başladığınız nokta. Öyleyse sadece nefs tezkiyesi yapabildiğiniz zaman, nefsiniz de hidayet üzere olduğu zaman, aynı anda ruhunuz da hidayet üzeredir, nefsiniz de hidayet üzeredir. O zaman diyor Allah Teala, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu olduğu için zarar veremezler. Öyleyse şeytanın ne büyüsü ne hüddamı Allah'ın dostlarına, bizim dostlarımıza zarar veremezler. Kimdir onlar? Tabi olanlar. Kim tabi olmuşsa şeytanın büyüsü ve hüddamı onlar için geçerli değildir. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Ne diyor Allah Teala? Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Nasıl? Anlattığımız şekilde zarar vermeleri mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, kim Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane ihsan almışsa, kim bu ihsanlarla mürşidine ulaşmış, tabi olmuşsa, Allah göstermiştir mürşidi, mürşid sevgisini Allah vermiştir, o tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Yerleştiği andan itibaren o kişiye büyü, sihir hiçbir şekilde tesir etmez. Öyleyse sihrin yapılabileceği insanlar var, yapılamayacağı insanlar var. Sihrin eğer size sihir yapılabilmişse o zaman yolda olmadığınız bir devrede, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz bir devrede bu yapılmıştır. Öyleyse unutmayın ki kuvvetli olan şeytan değildir. Kuvvetli olan Allah'tır. Kuvvetli olan Allah'tır ki tatbikatıyla şeytanın insanlara musallat olmasına mani oluyor. Mani olucu güç ise devrin imamının ruhu, muhafız. Andolsun ki onlar, yani sihir yapanlar, onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi.
cehennemin en aşağı katına gidecek olanlar, işte bu büyüyle, yani sihirle ve hüddamla insanları tarifsiz sıkıntılara, huzursuzluklara, üzüntülere uğratanlardır. Nefslerin kör bir intikam arzusu yüzünden başka insanların devamlı ızdırap çekmeleri bu şeytanın hoşlandığı bir şeydir. Kim huzursuz olmuşsa, ızdırap çekmişse şeytan bundan sadece hoşlanır. Zalim bir mahluktur. Zulmü bütün boyutlarıyla kullanabilen bir mahluktur. Ve söylediğimiz gibi şeytana tapan bir insan başka bir insanı rahatlıkla öldürebilir, büyüyle öldürebilir, onun dışında bilerek isteyerek cinayet işleyerek bile öldürebilir. Bunlar her şeyi yaparlar. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Nefslerini sihir, yani büyü öğrenerek ve hüddam öğrenerek ne kadar kötü bir şeye sattıklarını bilmeden bu dünyada yaşarlar. Ancak öldükleri zaman akılları başlarına gelir. İşte bugün bilgisayarlarda boy boy adamlar reklam yapıyorlar, şeytana tapanlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Tüylerim diken diken oluyor. Adamlar kendilerinden daha aşağıda bir mahluka tapıyorlar. Allah'ın indinde şeytan Adem Aleyhisselam'dan daha aşağıdaydı. Adem Aleyhisselam ise sadece Allah'ın 99 Esma-ül Hüsna'sını öğrenmişti. Allah'ın isimlerini. Üstünlüğü o kadardı. Ama bu ona ait olan üstünlük. Bir de kendisine Allah'ın verdiği üstünlük var. Ruh taşıyordu. Hazreti Adem'de Allah'ın ruhu vardı. Hepimizde vardı. Ve bir kısmımız onu Allah'a hamdolsun ki ulaştırmayı başardık. Aranızda hamdolsun ki çoğunuz ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlarsınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üniversitemizin öğrencilerinin çoğu hamdolsun ki Allah'ın

çoğul ama bizim dilimizde tekil olarak da kullanılıyor. Onun için evliyalar dediğiniz zaman bunu ciddi bir yanlışlık saymaz insanlar. Çünkü evliya kelimesi büyük çoğunluk tarafından tekil olarak kullanılmaktadır. Peki eğer insanlar bu hüddamdan ve büyüden kurtulabilecekse neden kurtulmuyorlar? Şeytan onları engellediği için. İblis biliyor ki eğer insanların hepsi tabi olmuş olsaydı, şeytan hiçbirisine hiçbir kötülüğü yapamayacaktı. Kötülüğünü devam ettirebilmek için insanlardan intikamını alıyor. Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini insanlık tarihi boyunca bütün insanlardan intikam alarak eritmeye çalışıyor. Azgın bir mahluk. Kendini Adem Aleyhisselam'dan daha üstün sayarken onun ruhla teçhiz edilmesi ve kendisinden üstün olması şeytanı çileden çıkardı. Ve Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Ve Allah'ın huzurundan kovuldu. Sonsuz cehenneme mahkum edildi. Ve o da Adem Aleyhisselam'dan intikam almayı ve onun zürriyetinden intikam almayı kendisine hedef edindi.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytanın size zarar veremeyeceği bir sığınağa sizler sığındınız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenleri mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecek ve mürşidine ulaştıracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan ve tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur ve sihir, büyü ya da Anadolu'nun birçok yerlerinde kullanılan ilaç hiç kimseye o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez. Gelelim Hüddam müessesesine sevgili kardeşlerim. Hüddam nedir? Hüddam cinlerin bir zulmani ilimle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl biz insanlarda hidayet üzere olanlar var, hidayet üzere olmayanlar, dalalette olanlar var, cinlerde de öyle. Unutmayın ki şu anda gayb aleminde yaşayan cinlerden kimler hidayet üzerelerse onların hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir insanın ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhları olmaz. Hangi cin mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan ve onun cin şeytanları olan hempaları veya şeytan şeytanları olan hempaları veya insan şeytanları olan hempaları o cini kontrol altına alamazlar. Cin muhafaza altındadır. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse hangi cinleri kullanır?

ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler şeytanın takımındadır. Ne diyordu cinler Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Bizim aramızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşidini arar. İşte Allah'a ulaşmayı ve böylece Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşitlerini arıyorlar ve tabi oluyorlar. Tabi oldukları andan itibaren birkaç aylık bir zaman devresi içinde onlar da Allah'ın evliyası oluyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor ama nefslerinin kalbinde %51 nur birikimi oluyor. Yani %50'den fazla güzellikleri işleyen bir hüviyet kazanıyor. Bütün cinler ve onlar da muhafaza altında. Muhafaza altında olan, başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan hiçbir cini, hiçbir hüddamcı kontrol altına alamaz. Peki ya olmayanlar? Onlar tehlikede. Bu hüddam yapan cinci hocalar, cinleri emirlerine alıp da insanlara saldırtanlar, bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak

öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil. Müdafaasız, zavallı bir mahluk. Ve iblis onu ele geçiriyor. Başka insanların üzerine saldırtıyor. Ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri daha da azdırıyor, konsantre kılıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini, ruhları yok sadece nefsleri var, daha da karanlık bir hale getiriyor. Ve kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyor ve insanlara daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor ve aşağı doğru olan bir yolda daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa itiliyorlar. Hüda müessesesi ciddi bir müessese sevgili kardeşlerim. Bir insan etrafında cin bulunduğunu nasıl anlayabilir? Kulağının dibinde fısıltılar duyar. Cinler onlara bir şeyler söyler fısıltıyla. Yetmez. Odanın içinde baktığı zaman direkt olarak görmediği ama bir başka tarafa bakarken gözünün yan tarafından geçmekte olan bir takım karaltılar seçmeye başlar. Kulağın dibindeki fısıltılar ve etraftaki net olarak görünmeyen fakat geçtiğini hissettikleri bir şeyler, bir takım canlılar. İşte onlar sizin dışınızdaki cinlerdir. Cinlerin de Allah'ın dostu olanları var, Allah'ın düşmanı olup şeytanın dostu olanları var. Bu cinlerin hangileri olduğunu bilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki cinler insanların içine girmesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişi bizim kardeşlerimizden birine tabi olduysa onun tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman 10 tane ihsan almamıştır Allah-u Teala'dan. Ve mürşide ulaştığı zaman da Allah'a ulaşmayı dilemediği için devrin imamının ruhu hiçbir zaman onun başının üzerine gelmeyecektir. Gelmediği için, başının üzerine muhafız taşımadığı için o muhafızsızdır. Bizim kardeşlerimizden birisine tabi olmuştur. Ama aslında bu tabiyet gerçekte yoktur. Tabi olduğunu zannetmiştir sadece. Ve iç dünyası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebin sahibi değil kişi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu yok. Koruyucu kalkan yok. Muhafız yok başın üzerinde. İşte bu türdeki insanların içine ne yazık ki cinler girebiliyor. Üç çeşit insan var hüddam açısından. Bir, hangi standartlar içinde olursa olsun içine cin giremeyen insanlar. Bunların mahiyeti Allah'a dönük bir kalbe sahip olmaları sadece diye düşünüyoruz. Başka bir sebep bilmiyoruz. Başının üzerinde devrin imamının ruhu olmadığı halde bazı insanların içine cinler giremiyorlar. Ama normal insan bu bilmediğimiz sebeple içine cinlerin giremediği insanların dışında kalan normal insanların vücuduna her zaman cinler girebilirler.
bu cinlerin girdiği insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, trans halinde içlerine cin girebilen, trans olayı boyunca o vücudu kullanan cinler, trans olayı tamamlandığında, bittiğinde vücudu terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Birinci cinlerin vücutlarına girdiği birinci grup insanlar bunlar. İkinci gruptaysa vücuduna bir cin, iki cin, üç cin, bir cin veya birçok cin vücuduna girebilen insanlar. Onlar cinler tarafından devamlı taciz ediliyorlar. Onlara cinler devamlı rahatsızlık veriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cinler o insanlara rahatsızlık veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, o kişinin içinde kendi iradesinin dışında bir başka irade onlara bir şeyler yaptırmak istiyor ve yaptırıyor. Diyelim ki sigara içiyorsunuz. Hiç bilerek isteyerek sigarayı elinizin üzerine bastırıp söndürür müsünüz? Ama biz gördük ki cinler bir insana öyle bir kontrol mekanizması kurabilmişler ki onun elinin üzerinde, kolunun üzerinde sigara söndürmesine onu icbar ediyorlar, mecbur ediyorlar ve kolunun üzerinde sigara söndürüyor kişi. Cinler kişiyi devamlı intihara çağırırlar. İntihar vakalarının önemli bir kısmı cinlerin o kişi üzerindeki zulmani tesirleri sebebiyledir. Onun için sorun rahatsız olan insanlara içinizden bir şey, bir başka güç, sanki bir başka irade sizi, sizin yapmak istediğiniz şeylerin dışında bir şeyler yapmaya zorluyor mu? Eğer zorluyorsa o kişinin içinde mutlaka cin vardır. Çoğu zaman bu insanlar kendi iradelerinin gereğini yapamazlar. Şeytanın o cinlere emirlerini, cinlerin de o kişiye emrettiği şeyleri yapmak mecburiyetinde kalırlar. Cinler, cin demiyorum, birçok cin, o kişinin vücudunu kendilerine mekan edinmişlerdir. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar o vücuttan. Bütün gayeleri insan vücutlarını kontrolleri altına almaktır. Bu konuda da yetenekli olarak yaratılmışlardır. Cinler bir insanın vücudunun içine girebilirler. Hem de bir cin değil, birçok cin girebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse bu süfli cinler onun tamamen dışındaki şeylere o kişiyi adapte etmeye çalışırlar. Namaz kıldırmazlar, zikir yaptırmazlar. Allah neyi yasak etmişse onu yaptırırlar. Sevgili kardeşlerim, birçok insan nefsleriyle cinlerin vücutları, fizik vücutları birbirine çok yakın bir yapıda olduğu için
cinlerle temas kurarlar. Cinlerle cinsel temastan bahsediyorum. Ve o kişi böyle bir alışkanlığın zebunu olduktan sonra kolay kolay bundan vazgeçemez. Öyleyse şeytan insanları sonsuz huzursuzlukların içine atar. O kişi, cinlerle temas kuran kişi, devamlı bir huzursuzluğun içindedir. Ve korunması olmadığı için başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmadığı için şeytana açıktır. İşte bu istikamette sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah'ın müsaadesi olmadan şeytan kimseye bir zarar veremez. Allah ne zaman müsaade etmez şeytanın zarar vermesine kişiye? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip önden arkaya doğru yere paralel olarak yerleştiği zaman. O bir muhafızdır. Kişi o zaman hafiz adını alır. Muhafaza altına alınan. Ve dikkat edin, Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği, tayir etmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız diyor Allah Teala. Peki böyle bir şey mümkün mü? Kişi muhafaza altındayken muhafazadan dışlanabilir mi? Evet. Biliniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah sizi mutlaka kendine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşana kadar geçen 3. basamaktan 21. basamağa kadar süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Cinler de hiçbir şey yapamazlar. Ama ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Başınızın üzerinde devrin imamı vardır. İmamın ruhu vardır. Ama şeytan size tesir etmek için zemin bulacaktır. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptırmak için Allah konusunda, Resul konusunda ve Allah'ın ayetleri konusunda sizde şüphe uyandırmaya çalışır. Bunu başarabildiği an artık şeytanın adımlarına tabi olursunuz. Bunu başarabildiği an 21. basamaktan zemine düşersiniz. Bunun adı fıska düşmektir. İşte o noktadan itibaren cinler size saldırma imkanının gene içindedirler. Çünkü fıska düştüğünüz an devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerinden alınır. Ruhunuz tekrar size iade edilir. Kalbinizin içindeki iman kelimesi alınır. Küfür kelimesi yazılır ve kalbiniz tekrar mühürlenir. Şeytanın igvasına, şeytanın saldırılarına, cinlerin saldırılarına yeniden açık bir hüviyet kazandınız demektir. Ve de burada cinlerin saldırısı sizi her an rahatsız edecektir. Öyleyse cinleri yaratan Allah Teala, şeytanı yaratan Allah, insanı da yaratmıştır ve korunma vasıtalarını da insana vermiştir. Aklı başında olan insan mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dilemek bir kurtuluştur. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır kişiyi. Hem de 3. kat cennete. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an kişi 3. kat cennetin sahibidir.
ve korunma altına da girmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte bir güzelliği daha yaşadık. Ve sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı gerçekleştirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

ve kelimeler ve ya'budune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka ma şeye. Ma yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehum onlara, onlar için rızkan bir rızık.

ve yabudun ve yabudune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka maşeye la yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehüm onlara, onlar için rızkan bir rızık mine semavati semalardan ve el ardı ve yerden yeryüzünden şeyen bir şey ve la yestetiun ve güçleri yetmez, yapamazlar, muktedir değillerdir. Ve yabudune ma dunillahi ve onlar müşrikler Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar, putlara kul oluyorlar. Ma la yemliku lehum rizkan, onlara rızık olarak vermeye, bir şey vermeye malik değiller. Mine semavati vel ardı,

Onlar umutlar ki bu cümlecinin içinde yok. Onlar umutlar ki, onun için parantezine yazıyoruz. Semalardan ve yeryüzünden bir şeye. Ve la yestetiun ve muktedir değildirler. Yani hiçbir şeye. Muktedir değildirler. Yani güçleri yetmez. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere putlara tapıyorlar. Ve onlar, yani o putlar ki,

ve muktedir değillerdir. Kimler? Ve onlar, yani onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler. Muktedir değillerdir. Güçleri yetmez. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların elleriyle yaptıkları bir taş parçası, bir ağaç parçası ve hangi akılda

Hiç anlaşılamamıştır bu. Ama asırlardan beri de iblis insanları putları tapmaya meylettirmiştir. Ve Nahl Suresi 74. ayet-i kerime. Aslında ayet-i kerimede putların hiçbir şeye güç yetiremedikleri açık bir şekilde ifade buyurulmaktadır. Putlar hiçbir şeye güç yetiremeyen zavallı varlıklar. Zavallı insanlar tarafından yapılan cansız, Allah-u Teala'nın kendilerine can da vermediği alelade cansız şeyler. Ve 74. ayete geliyoruz inşallah. Nahl Suresi ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tadribu lillahil emsal. İnnallâhe ya'lemu ve entum la ta'lemun. Fela tadribu, artık misal getirmeyin, yapmayın, uygulamayın. Li Allah'a, Allah'ı, Allah için Allah'a, el emsale, benzer misal.

İnne Allah'e, inne Allah'e, muhakkak ki, muhakkak Allah, ya'lemu bilir. Ve entüm ve siz, la ta'lemun, bilmezsiniz.

وَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ cümlecikler. Artık onları, putları Allah'ın emsali eşiti tutmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ muhakkak ki Allah bilir ve entüm la talemu ve siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Teala. Burada putperestlere Allah Teala'nın hitabı var. Onları Allah'ın eşidi gibi tutmayın buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala Allah bilir ve siz bilmezsiniz.

Burada Allah Teala putlarla, cansız varlıklarla Allah'ı, kainatı yaratan, bizleri yaratan, yegane yaratıcı olan Allah'ı eşit tutmayın diyor Allah Teala. Bir tutmayın diyor. İnsanların elleriyle yaptığı cansız taş parçalarının Allah ile eşdeğer tutulması gerçekten büyük bir problem. İnsanları Allah'ın huzurunda, böyle olan insanları Allah'ın huzurunda sıfırlayan bir husus. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 75. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Daraballahu meselen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve men rezaknahu mimma minna rezaknahu minna rızkan hasenen fe huve yunfiku minhu sırren ve cehra hel yestevun elhamdülillahi bel ekseruhum la ya'lemun.

اكثرهم لا يعلمون. Kelimeler darabe Allahu, darabe Allahu, Allah misal verdi. Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Abden bir kul, memlüken sahip olunan, köle olan memluk. La yakdiru, muktedir değil, kadir olmayan, gücü yetmeyen, ala şeyin, bir şeye, bir şey üzerine. Ve men, ve kimse, kim, razaknahu, biz, onu biz rızıklandırdık, minha, minna, bizden. Rızkan, bir rızık, hasenen, güzel, temiz, helal. Ve hüve, böylece o, yunfiku, infak eder, verir, minhu, onda. Sırren, gizli sır olarak, ve cehren, ve açık olarak. El yestevune, eşit müsavi midir? Elhamdü lillahi, hamd, Allah'a aittir. Allah içindir. Bel, hayır, ekserihum, onların çoğu, la yalemun, bilmezler, bilmiyorlar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Daraballahu mesela, Allah şöyle bir misal verdi. Abden memlûken, köle olan bir kul. La yakduru ala şeyin, bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen. Ve men rızaknâhu minna, ve tarafımızdan rızıklandırdığımız kimse, rızkan hasenen, güzel bir rızık ile. Ve fehüve yunfiku minhu, fehüve yunfiku minhu, böylece o ondan infak eder. Sırren ve cehren, gizli ve aşikar. El yestevune, onlar eşit yani müsavi olabilir mi? Elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Bel ekserehum la ya'lemun. Hayır, onların çoğu bilmezler. Şimdi cümlecikleri cümleler halinde toplayalım. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan, muktedir olmayan yani gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse. Onlar eşit, müsavi olabilir mi?

ham Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah Teala burada bir misal veriyor. İki kişiyi, birisi hiçbir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen bir köle. İkincisi, diyor Allah Teala tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız ve o verdiğimiz rızıktan infak eden kişi, hiç bu ikisi bir olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse iki tür insan hiçbir şeye gücü yetmeyen birisi var. Öbürü de Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Kendisine rızıklar verilmiş ve bu kişi de Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak ediyor. Birisi etrafına efendisi sebebiyle faydalı oluyor ama diğeri faydalı olamıyor. Öyleyse hiçbir şey yapamayan bir insan kendisine verilen hiçbir şey olmayan bir köle putlara tapan insanlar ve Allah'ın güzel bir rızık ile rızıklandırdığı ve herkese o rızıktan infak edebilen diğer bir grup Allah'a tapanlar. Putlara tapmakla şeytana tapmak arasında aslında büyük bir farklılık yok. Hepsi de Allah'tan başkasına tapmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Ve kurtuluşları da, bu tür insanların kurtuluşları da söz konusu değildir. Ve Allah Teala diyor ki bunlar hiç eşit olur mu? Tabiatıyla eşit olmaları mümkün değil. Ve Allah Teala buyuruyor, Ham Allah'ındır. Fakat bunların çoğu bilmezler.

hamdin Allah'a mahsus olduğu ifade ediyor. Burada Allah Teala bir defa daha rızkı kendisinin verdiğini, Allah'tan aldığı rızkı başkalarına veren kişinin yaptığı işlemin ise rızık vermek olmadığını, infak etmek olduğunu bu ayet-i kerime de bir defa daha anlatmış. Allah'ın verdiği rızıktır. İnsanla Allah arasındaki işlemde, münasebetlerde, ilişkide Allah'ın insanlara verdiği gıda maddeleri, tarladaki mahsul, meyveler, her türlü Allah-u Teala'nın insanları hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Yiyecek maddesi Allah'ın bize verdiği denizdeki balıklar, etlerinden, etlerini yiyerek onlardan faydalandığımız hayvanlar, hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Ama biz o rızkı başka birisine verdiğimiz zaman bunun adı infaktır. O kişinin ise bizden aldığı rızıkla bizden aldığı bizim ona infak ettiğimiz şey Allah ile onun arasındaki ilişkide gene rızıktır. Allah'ın rızkıdır ama bizim sadece infakımızdır. İnsanlar başka bir insana rızık veremezler. Sadece onları infak ederler. Ama verdikleri şey, verdikleri kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene Allah'ın rızkıdır. Allah razı olsun. Ve 76. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu meselen reculeyni ehadühüma ebkemu la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevlahü eynema yuvecci yuveccihu la yeti bi hayr hel yestevi huve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratın müstakîm. Ve kelimeler ve darabe Allahu ve daraballahu ve Allah misal verdi. Yani Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Reculeyni, iki kişi, iki adam. Ehadühüma, ikisinden biri. Ebkemu, dilsiz. La yakdiru, gücü yetmez, muktedir değil. Ala şeyin, bir şeye. Ve hüve, ve o, kellün. Başkasına yük olan, geçimi başkasına ait olan bir kişidir. Ala mevlahu, mevlasına, efendisine yani. Eynema, her nereye, yüveccihu, onu yönlendirir, gönderir, tevcih eder. La yeti, getiremez. Bi hayrın, bir hayır getiremez. Hel yestevi, eşit midir, müsavi midir? Hüve o, ve men ve kimse kişi ye'muru emreder bil adli adalet ile. Ve hüve ve o ala sıratın bir yol üzerinde müstakimin istikamet üzere
yani Allah'a yönlendirilmiş olan, sırat-ı müstakim Allah'a yönlenmiş olan, Allah'a ulaştıran yol. Ve cümlecikler, ve daraballahu meselen reculeyni. Allah iki adamı örnek verdi. Ehadukuma ebkamu, ikisinden biri dilsiz. La yaktiru ala şeyin, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve huve kellun ala mevlahu, ve o mevlasına, efendisine yüktür. Eynema yüveccihu, onu nereye yönlendirse, tevcih etse, gönderse, la yeti bi hayrin, bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz. Hel yestebi hüme, hüve, o eşit, müsavi olabilir mi? Femen ye'muru bil adli, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan kimseyle, ve hüve ala sıratın müstakim, ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah'a ulaştıran yolun üzerindedir. Allah, şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Yani ve o mevlasına, yani efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz yani. O adaletle emreden, yani irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı müstakim üzerinde olan kimseyle eşit, yani müsavi olabilir mi?

Şimdi burada Allah Teala gene iki örnek veriyor. Bir taraftan bir insan putlara tapan bir insan. Dinsiz. Neden dinsiz? Çünkü Allah'a hitap etmiyor. Dilini putlar için kullanıyor. Putlara tapıyor. Putlardan yardım istiyor, imdat istiyor. O zaman o efendisine, efendisi olan Allah'a, sahibi olan Allah'a, Mevlası olan Allah'a sadece bir yüktür. Allah onu yönlendirmek ister ama kişi Allah'ın yönlendirdiği istikamete yönelmez. Allah'a ulaşmayı asla dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah'ın emrettiği husus gerçekleşmez. Şimdi sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın verdiği misal normalin biraz ötesine ulaşıyor. Çünkü diğerini Allah-u Teala adaletle emreden bir kişi olarak tanımlıyor. Yani irşat makamının sahibi bir kişi olarak tanımlıyor. Adaletle emreden kişi ve sıratımızda kim üzerinde olan bir kişi. Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Musa'nın kavminden adaletle emreden ve marufla emreden ve münkerden nehyeden bir kavim var idi diyor. Bir topluluk var idi. Yani kavmin bir kısmı bu hüviyette adaletle emrediyor, adaletle hükmediyor, marufla, irfanla emrediyor ve münkerden nehyediyor. Bir irşat makamı tarif ediliyor. Öyleyse iki kişi hiçbir olabilir mi? Yani puta tapacak olan, tapmakta olan insanlarla irşat makamının sahibi olan kişinin bir olması mümkün olabilir mi? O Allah'ın

kelem hil basari ev huve akrab. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Ve kelimeler ve lillahi ve Allah'a aittir. Gaybu semavati, semaların gaybı, görünmeyen, bilinmeyen ilim. Vel ardı ve yeryüzü. Ve ma ve değildir. Emrü saati, o saatin emri. İlla ancak, yalnız ke gibi kadar. Lemhi, bir an, en kısa zaman aralığı. Elbasarı, bir bakış. Lemhi elbasri, göz kırpması, bir anlık bakış. Ev veya hüve o, akrebu, daha yakın, daha çabuk, daha hızlı. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, alâ kulli şeyin, her şeye, her şey üzerine, her şeye, kadir, kadirdir, gücü yetendir. Ve lillahi ve Allah'a aittir. Gaybu semavati vel ardı, semaların ve yeryüzünün gaybı. Ve ma emrü saati illa ve o saatin, kıyametin emri, o saatin yani kıyametin emri, ancak kelem hil basari, göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadardır. Gibidir.

اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Muhakkak ki Allah her şeye kadir, yani gücü yetendir. Şimdi bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye güç yetirendir. Semaların ve yeryüzünün gaybı diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Şu anda bulunduğumuz yer her neresiyse, orası aynı anda 6 tane alem içeriyor. Yani şu anda neredeyseniz, bir oda, bir salon, bir kır, herhangi bir yer, orası 6 tane alemi birden içerir. Ama bizim zahir alemimizin dışındaki diğer 5 alem bizler için sadece kara maddedir.

yani bize hiçbir tesiri olmayan, bizim içimizi de kapladığı halde bizim üzerimize hiçbir tesiri olmayan 5 tane ayrı hüviyette yaratılmış alem. Bu biz fizik standartlarda yeryüzünde olduğumuza göre bu yeryüzünün gaybıdır. Bir uçağın içinde olsaydı semavatın da gaybına dahil olacaktık. Semavatın gaybında olduğumuz zaman bilelim ki şu gökler sadece bu dünyanın gökleri değildir. Bu dünyadan başka 6 tane daha alemin gökleridir. Dünyada varılan bu gezegende bizler yaşıyoruz fizik standartlarda. Ama cinler de yaşıyor. Bu alemin, bu bulunduğumuz mekanın aynı koordinatlarında ama gayb aleminde yaşıyorlar. Öyleyse birbirine dokunmayan, birbirine hiçbir tesiri olamayan bir sistemler demesi düşünün. Allah-u Teala nasıl bir yaratış yaratmış ki 6 alem iç içe ama biz sadece hangi aleme göre yaratılmışsak o alemin fiziğindeyiz, fizik standartlarındayız. Aynı koordinatları onun dışında 5 tane alemle falan paylaştığımız halde o alemlerde yaşayanlar bize hiçbir tesir etmek imkanının sahibi değiller. Biz de onlara başka bir alemde yaşıyorlar. Eğer o alemi görebilirseniz ki göreceksiniz tayin mekanınızda, göreceksiniz ki onlara dokunamazsınız. Onlar konuşurlar, duyarsınız, dokunamazsınız. Onların içinden geçersiniz. Evlerin içinden geçersiniz. Duvarların içinden geçersiniz. Hiçbir şey sizin için real değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir. İşte Allah-u Teala buna arzın gaybı diyor ve göklerin, semavatın gaybı diyor. Allah razı olsun. Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi.

Oraya geçmeden evvel Allah-u Teala'nın burada kıyametten de bahsetmesi söz konusu. Yani bir göz kırpma zamanı diyor, ne kadar bir zaman alırsa kıyamet de o kadar bir zamandır. Allah-u Teala kıyamet günü zamanın geriye işlemesinden bahsediyor. Geriye doğru giden zaman, zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya geri dönüyor. Geçmişten geleceğe doğru gelen o bir tek noktanın patlatılmasıyla geleceğe doğru yönlendirilen bütün partiküller için, enerji partikülleri için zaman başlamıştır. Kıyamet günü sona erecektir. Devamlı kainat büyüdüğü için zaman devam edecektir kıyamete kadar. Kıyamet günü ise zaman duracaktır. Sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani bütün gezegenler, güneş sistemleri birleşecekler ve uzay giderek küçülecek ve bir noktaya geri dönülecektir. Bütün bunlar Allah'a göre göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Zamanın sıfıra çok yakın bir hüviyet kazanması hali. Ve Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemu şey'en ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efidete leallekum teşkürûn. Kelimeler vallahi ve Allah ahrecekum sizi çıkardı. Min butuni karnından ümmehatikum sizin annelerinizin. La talemun bilmiyorsunuz şeyen bir şey. Ve ceale ve kıldı yaptı. Lekum size, sizin için, es-sem'a, işitme hassası, ve el-ebsare ve görme hassası, ve el-efilete, gönül, kalp, fuat, anlama, idrak etme hassası. Efidet kelimesi, fuat kelimesinin çoğulu, fuat, idrak etme hassası. Lealekum, umulur ki siz, böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve kelimelere ulaştıktan sonra cümleciklere bir bakıyoruz. Vallahu ahrecekum ve Allah sizi çıkardı. İhraç etti. Min butuni ümmehatikum. Annelerinizin karnında. La talemune şeyen, bir şey bilmiyor halde. Ve cealne lekumus sem'a, ve sizi işitme hassası, ve size işitme hassası kıldı.

Vel ebsare vel ef idete ve görme hassası ve idrak etme hassası leallekum teşkurun, umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala buyuruyor ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hassası, semi, görme hassası, basar ve idrak etme hassası, fuat, sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala bu hastaların ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu hastalara başlangıçta insanlar sahip değiller. Görme hastaları çalışmıyor, işitmiyorlar ve idrak edemiyorlar. Görme hastasının sahibi değiller, basar hastaları çalışmıyor. Üzerinde, basar hastasının üzerinde bir gışavet adlı perde var. Kulağın sem'i hassası çalışmıyor. Çünkü kulak mühürlü. Yani kişinin işitme hassası çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Kişinin kalbindeki fuat hassası çalışmıyor. Çünkü kalp mühürlü. Eğer uzuvlardan hareketle gidersek, gözler görmüyor. Çünkü üzerinde hicab-ı mestürü var, gizli bir perde var. Kulaklar işitmiyor çünkü üzerinde vakra var. Kalpler idrak etmiyor çünkü üzerinde ekinnet var. Böyle insanları Allah-u Teala ölü kabul ediyor. Sonra onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti kaldırıyor ve kaldırdığı ekinnetin yerine de ihbat koyuyor. Böylece görmeyen, bakan, görmeyen insanlar görmeye, duyan ama manaya varamayan, işitmeyen insanlar işitmeye, manaya varmaya başlıyor ve idrak edemeyen insanlar idrak etmeye başlıyor. Allah razı olsun. İşte burada şükretmemiz de söz konusu Allah-u Teala'ya.

Ayet 79, Nas Suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yarav ile tayri musahharatin fi cevvis sema ma yumsikuhunne ilallah inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun. Kelimeler elem yerav, görmüyorlar mı, görmediler mi? İle tayri, kuşları, musahharatın, emir altına alınanlar, emre amade kılınmış olanlar. Fî cevvi es-semâi, semanın hava boşluğunda, havada. Mâ yumsikuhunne, onları tutmaz, havada durduramaz. İlallâhi, ancak Allah. Yani Allah'tan başkası durduramaz. İnne muhakkak ki, fî zâlike bunda vardır. Ne âyâtin, elbette âyetler, li kavmin, bir kavim için, yu'minin, mümin olanlar. Ve cümlecikler, elem yerav ile tayri, kuşları görmediler mi? Musahharetin emre amade olan, fî ceviz semai, göklerin boşluğunda, mâ yumsukuhunne ilallâhi, illallâhi, onları Allah'tan başkası tutamaz, boşlukta tutamaz. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır, le ayetin, ayatin, elbette ayetler, li kavmin yu'minun, mümin olan bir kavim için. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Kuşlar göklerin boşluğunda emre amade. Allah onlara uçmasını öğretiyor. Hava da bir cisim olduğu için kuşlar Allah'ın uçuş tekniğiyle uçuyorlar. Yapıları da ona göre. Bir uçakla bir kuş arasındaki benzerliği düşünün. Kuşların gagaları, yeme uzuvları havayı yaracak şekilde dizayn edilmiştir. Kanatlarıyla havayı geriye doğru iterek havada kalmayı başarırlar. Yapıları ona göredir. Yani Allah onları o şekilde yaratmıştır ki onlar uçan mahluklardır. Allah öyle yarattığı için uçabiliyorlar. Muhakkak ki diyor Allah Teala bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir beraberlik daha bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara and olsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara and olsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere and olsun. Ve de yarışarak öne geçenlere and olsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere and olsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü, kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü, parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş, gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü, üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane mis kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler kâfirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, meciddir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var.
2: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir.
2: Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine.
2: o İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu

razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim, onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle, Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun, o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, o Allah'ın devesidir ve onu sulayınız, onun su içme sırasına riayet ediniz dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladı ise, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan, hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise, ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan, malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi, onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını ibtiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine andolsun.
Sina Dağı'na andolsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine andolsun. Andolsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda, o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur.
Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve ama kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası, onu saracak olan Haviye'dir, cehennem ateşidir. Ve onun Haviye'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekasür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz.
Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka hutameye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o hutame yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna
zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar.